0: TRT Müzik ekranlarındaki kıymetli izleyenlerimiz, gönülden gönüle, diyardan diyara, makamdan makama köprüler kurduğumuz türkülerimizle ağırladık sizleri. Gönül ehli üstadlarımızın, ozanlarımızın türkülerini yaşatmaya, sizlere aktarmaya çalıştık elimizden geldiğince.
1: Haftaya köprümüzün gününde ve saatinde tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın, müzikle kalın, esen kalın efendim.

0: Yani asrın namesi dediğimiz şey bu işte.
1: Ya
0: Yani
1: sadece bu tek bir eseriniz olsa bir millet olarak
0: evet.
1: bu sizi medeniyet yapmaya, çok büyük medeniyet
0: Tabii,
1: yapmaya
0: tabii.
1: yeter.
2: Asırlık ezgiler bugün

0: Güçlü sesi ve etkileyici yorumuyla Aslı Hüner. Sensiz yapamıyorum.
1: Hani böyle duygusal girdim ya. Yine çok özel, duygusal şarkıların adeta prensi. Alkışlar sevgili Keremcan için.

Yeni bir bölümden herkese merhaba. Az önce sizlere Yalancı Dünya adlı bestemi seslendirdik. Şimdi sizleri biraz daha uzağa götüreceğiz. Biraz daha Latin ezgileriyle buluşturmak istiyoruz. Ve biz bize müzik yapmaya devam ediyoruz.

0: Nedim abi hoş geldin.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Ne güzel. Ya eserlerin zaten nasıl anlatayım, hepsi seçmece. Bu az önce çaldığımız parçanın ismi neydi?
1: Balkan Blues.
0: Balkan Blues, evet. Zaten sen bu sentezlerin çok meşhur. festivallerde de zaten hep bunu yapıyorsun.

0: Balkan müziğiyle Türk müziği, Türk müziğiyle caz. Acayip güzel böyle bir kan dolaşımın var müzikal. Bunu da çok güzel bir şekilde insanlara da geçiriyorsun. Bizim müzisyenleri de harekete geçiriyorsun. Tabii ayrıca da hani programımızda seni gördüğümüz için çok mutluyuz. Bu sentezlerini gerçekten ben şahsi olarak çok seviyorum. Tekrar eline, yüreğine, duyguna
1: Teşekkür
0: sağlık.
1: ederim.
0: Neler yapıyorsun? Neler yaptın?
1: Beste yapıyorum bazen. İşte yazıyorum. Hala mesela kendim için bir proje olmasa da eski arşivleri karıştırıyorum. İşte eski şeyleri dinliyorum. Bazen Türk müziği eski fasılları dinliyorum şeyler. Yani hiç kopmuyorum o esas bazdan. Onları da devam ettiriyorum. Unutmamak için bazen. Bazen de sevdiğim için. Onun haricinde işte müzik, spor, korolara gitmek, işte gezmek falan bunları da seviyorum tabii.
0: Evet, zaten her zaman
1: Kitap
0: sosyal bir
1: okumak.
0: insandın. Peki, böyle yeni bir albüm çalışması var mı planda?
1: Yeni bir albüm çalışması bazen düşünüyorum, bazen de düşünmüyorum.
0: Çünkü bir ara çok
1: Yani
0: sık yapıyordun onu.
1: evet.
0: Bunlardan
1: Ondan
0: zaten
1: sonra zaten
0: iki tane proje beraber var zaten bizim.
1: CD yapmak yani insanlar için olduğu için ben biraz böyle daha şeyler kendine özel şeyler çalmayı sevdiğim için herkese hitap etmeyebilir diye çok da böyle insanların sevdiği repertuara biraz karşıyımdır.
0: Şimdi hep böyle müzik diyoruz da tabii müzisyenlerin hayatı hep bir göçten ibaret. Sonuçta hep bir gidiyoruz. Sen tanıdığımdan beri nedim?
1: Çok
0: Fransa'da,
1: gezdik tabii.
0: Belçika'da, orada, burada. Ben de aynı şekilde.
1: Aynen.
0: Bunların duygusuna kapılıyoruz ve besteler
1: Tabii.
0: yapıyoruz. Ben de bir tane beste yaptım. Bu bestenin adı da Zozan.
1: O bir dinlesek onu.
0: Bu Zozan, Rusya'nın köylerinden böyle orada bir Müslüman aile Kars'a göç ediş hikayesi. Onu çalmak
1: Evet,
0: istiyorum.
1: çok güzel.
0: Çok da mutlu olurum senin gibi bir ustada bu şarkıyı çalacağım için.
1: Sağ ol. Dinleyeceğim.
0: O zaman müzik diyelim.
1: Aynen.
0: Biz bize diyelim. Zozan diyelim.
1: Evet.

0: Edim abi, beğendin mi Zozan'ı?
1: Süper. Çok güzel.
0: Hissettin mi o duyguyu?
1: Hissettim.
0: Yani böyle Kars'a giden o göçü?
1: Tabii tabii. Çok güzel parça.
0: Kesin şimdi, senin besten vardır buna benzer.
1: Buna benzer bir tane. Şöyle oldu. Bunun akabinde de bunu çalarsak hani biraz uzak yol ama böyle bir voyage gibi olacak. Hani gezi gibi olacak. İskoç tarafı. Yani Karslardan İskoçlara.
0: Tamam.
1: O yani. İskoç Horo diye bir beste var.
0: Yani işin içerisinde Balkanlar da var yani.
1: Hepsi giriyor. Biraz caz da koyuyoruz oraya.
0: O zaman ne diyelim? İskoç Horo diyelim.
1: İskoç Horo.
0: Hadi müzik. Evet.

0: Nedim abi, eline sağlık, gönlüne
1: teşekkür
0: sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Gerçekten de İskoç koro olmuş ama için içerisinde Balkanlar da var, biraz caz da var, füzyon var.
1: Evet, evet, evet.
0: Nasıl da çocukları beğendin
1: biraz bizi? Müsait, çok güzel çaldılar hepsi. Hepsi çok
0: hepsi
1: iyi.
0: Hepsi böyle biz bizenin gerçekten çok önemli müzisyenleri. Aynen. Elinize sağlık aynen. Arkadaşlar.
1: Zaten zevkle çalıyorum onlarla arkada.
0: Sağ ol, sağ ol.
1: Şey, bu içinde hani biraz şey müsait ritimde hep aynı gittiği için. Balkanlar, blues, işte biraz caz dediğin gibi. Güzel şeyler yaptık.
0: Evet, güzel. Yani böyle şimdi tabii armonik yapıları çok müsait olduğu için bir de tabii biz müzisyenlerin sınırları olmadığı zaman müziği istediğimiz alana
1: aynen.
0: Çekebiliyoruz.
1: Böyle bir özellik var.
0: Bir de senin zaten bir tane sözün var. Müzik kime aittir?
1: Evet, evet.
0: Ne diyorsun o konuda ilgili? Yani müzik kime aittir? Gerçekten?
1: Yani
0: neden? Çok iddialı bunu, bir...
1: Birçok cevap verilebilir buna. Bir tanemiz insan 60 sene ülkesinde kalır, ülkesinin müziğini çalmaya çalışır ama ben bir kere duyarım Afrika müziğini, bir kere de çalarım. Evet. Mesela böyle bir de bir yaklaşım var. Ama onun için müzik, bu bizim müziğimiz, bu bilmemlerin müziği, Bulgaristan diyor benim müziği, Yunanistan onların değil benim diyor, Türk diyor yok benim değil işte falan. Bunlara gerek yok, müzik kime ait?
0: Sen
1: müzik çalana, ruhu
0: müzik,
1: verene ait.
0: Şimdi müzik aktörü deniyor buna herhalde değil mi? Müziğin aktörü yani.
1: Tabii.
0: Bazı aktörler vardır ya mesela hiç böyle...

0: şey metini almadan o an yani, senaryoyu ha, oynuyordu
1: tabii,
0: yani.
1: Tabii.
0: O da işte Allah vergisi.
1: Biraz da vücut dili falan da önemli
0: tabii,
1: yani.
0: Onu kesinlikle.
1: Yakıştırma.
0: Peki şimdiki durağımız ne olsun?
1: Romanya yapalım bir tane. Tamam. Sonra da başka bakarız.
0: Hız yani. Biraz
1: evet,
0: gaz diyorsun.
1: Evet, evet.
0: Peki.

0: Eline sağlık.
1: Sağ olun efendim.
0: Duyguna sağlık, duyguna sağlık. Gerçekten bizleri Romanya'ya kadar götürdün.
2: Teşekkür ederim.
0: Programıma geldiğin için ayrıca çok çok teşekkür etmek istiyorum.
2: Çok büyük zevkti, sağ olun.
0: Güzel bir performans oldu. Aynen. Orkestradaki tüm dostlarımın da eline yüreğine sağlık.
2: Sağ olsun.
0: Dinleyen, izleyen herkese de ayrıca efendim çok çok teşekkür ediyoruz. Bizim programımız yavaş yavaş maalesef burada sona geldi.
2: Ne yazık.
0: İnşallah başka bir performansta tekrar seni ağırlamak isteriz.
2: Her zaman. Evet.
0: Daha farklı yolculuklara seninle beraber çıkmak isteriz.
2: Çok iyi olur, ben de isterim.
0: Tekrar çok çok teşekkür ediyorum. Gönlüne sağlık.
2: Ben de.
0: Efendim başka bir performansta Biz Bize adlı programımızda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Son bir parçayla veda edelim mi?
2: Tabii.
0: O zaman edelim.

0: Doğudan Sesler bu akşam TRT Müzik'te. Türküler dile geliyor. Halk müziğinin usta ismi Selahattin Alpay.
1: İske vursam daldamlarda kırmızı yanağında.
0: Ve türkülerin sevilen sesi Hamdiye Erol.

Zeynep Başkan'ı ağırlıyor. Türkü Deryası yarın TRT Müzik'te.

içerisinde taşıyan şehir Tiflis. Kafkas Dağları'nın yanı başında bulunan Tiflis, Arnavut kaldırımı sokaklarında yan yana bir sinagog ile camiyi, kiliseyi görebileceğiniz, ev sahipliği yaptığı kültürlerle has farklı tarz ve üslupta mimariler bir arada keşfedebileceğiniz bir şehir.

kültürel ve sanatsal etkinlikleriyle de dikkat çeken Tiflis, aynı zamanda ülkenin endüstri, kültür, sanat ve sosyal merkezi konumunda bulunuyor. Şehrin en eski bölgesi olan Eski Tiflis, pek çok tarihi yapıya ev sahipliği yaparken, Tiflis'te kırmızı çatılı evler, tarihi hamamlara çıkan sokaklar, renkli ahşap konakların olduğu eski mahallelerin yanı başında modern köprüler ve eğlence parkları bir arada uyum içinde bulunuyor.

0: Değerli seyirciler, konuğumuz dans grubu Rustavi. Batono Fridon, hem Gürcistan'da hem de yurt dışında halk geleneklerini korumaya ve geliştirmeye çalışan ve ülkesini en iyi şekilde temsil eden bu topluluğunun ortaya çıkışını sizden dinleyebiliriz mi?
1: Çünkü ansambli Rustavi. Bu arsebos ormuzda atitseli. Amurumuzda atitseli manzilze telip soplios kuala kuyganı şemo uyarıt. Da arı sufta polkrori. Arı kartulu simgarebi, kartulu çekwebi. Magram ertirame minda gitkratrom. Türkuli musikats arı. Ay sakartulu şemo uyda Türkuli musika. Arı eseti kartulu bi zalem beurni arayan. Türkeçi de izini çekwebi. Am çekwebi. Çekoğan da müzik zala dama khasiyatı bu da zala lamazı ya. Sogerti ansamble bekhla çiğken hepsi am müzik az da tersat sakartoluşu zala bevri ansamble Türk'ün müzik azı, Türk kartul Türk'ün müzik azı Çekoğan.

0: Tiflis'i gece gündüz gözleyen ve Gürcistan ulusal karakterinin bir sembolü olan Karteliş Deda heykeli. Gürcistan'ın annesini temsil ederken heykel bir elinde misafirler için bir kadeh, diğerinde düşmanlar için bir kılıç tutar. Ülkenin kültürü ve tarihinde kadınları önemli bir yeri olduğunu da anlatan bu 20 metrelik yapıya ulaşmak için eski şehir bölgesinin üst kısmından başlayan yürüyüş yolu veya teleferik ile yukarı çıkabilir. Sayın Pridon, dünyanın birçok yerinde gösteriler düzenliyorsunuz. Farklı kültürle buluşup ülkenizi tanıtıyorsunuz. Farklı ülkelerden ve tür yorumlap dönüşler alıyorsunuz.
1: Çünkü ensemble Hormuzdağ'da İtalya Arsebos. Hayam Hormuzdağ'da İsmantiz'de Telim Soflio Şemavuyaret. Da iko zalen didi zarmatebebi, zalen didi sitfoti igebden, kartul tsekvas da simgheras, es simgheris ansambli tsari, simgheras tseko ertat ari, zainteresua, zalen da zalen lamazat mitis. Me minda gitrat ro, turkuli gavleni ai musikas, tventan, beuri kartulebi tsovrobi.

Şehrin ortasında bir zaman tüneline girmek isteyenlerin uğrak noktalarından biri de Barış Köprüsü. Kura Nehri üzerine kurulu olan köprü, eski Tiflis ile yeni Tiflis'i buluşturan modern yapısıyla dikkat çekiyor. İtalyan mimar Lucci tarafından tasarlanan bu köprüde akşamları dans eden, şarkı söyleyen insanlarla karşılaşmak sürpriz olmaz.

0: Тифлисин bağımsızlığını temsil eden Тифлис Özgürlük Meydanı birçok tarihi olaya şahitlik etmiş ve zamanla şehrin merkezi haline gelmiştir. Gürcistan'ın bağımsızlığına kadar meydan Lenin Meydanı olarak biliniyordu. Meydanın günümüzde kullanılan modern adı olan Özgürlük Meydanı, Gürcülerin özgürlükçü ruhunu vurgularken, çevresinde bulunan ünlü müzeleri, Gürcü mutfağını tanıtan sokak lezzetleri ve sene boyunca yapılan gösterileri ile ziyaretçiler tarafından büyük ilgi görmektedir. Gürcülerin dini sembolü olan St. George heykeli de meydanın ortasında şehri adeta selamlıyor.
1: Bu Rustavi adı neden çıkıyor, ne anlamı var?
2: Es ansamlı Rustavi kuya ay ankalakis Rustavi sapatı sonu değil mi to akşeyikuna pirot es da akşeyikuna es ansamlı da atarız Rustavi sahası.

Şehrin kadim bekçisi olan ve tarihe ilgi duyanların mutlaka uğraması gerektiğini, inandığımız yerlerinden biri de Narikala Kalesi. Araplar tarafından yaptırılan kale, Tiflis Kalesi olarak da biliniyor. Tiflis'in en eski sembolleri arasında bulunan kale, 400 yılda kentin kurulduğu döneminde inşa edilmiş. Tüm şehri uzaktan sessizce izleyen ve şehir manzarasını seyretmek isteyenler için oldukça cazip bir mekan olan kale, aynı zamanda içinde Nikolas Kilisesi'ni de barındırıyor.

Dombran'ın izinde programımızda devam ediyoruz. Şimdi biz Tiflis'te ve çok bir büyük derecede olan Gürcü halkının dansı,

müziğin göreceğiz ve dinleyeceğiz. Bu Erision diyen grup çok bir gacayip. Bir asırdan önceden yapılmış, şimdi de devam ediyor. Hepinize izlemeye davet ediyorum.

0: Patano Şöremendi riskli danslar, çok bir acayip bir şey gördük. Grup kaç yıldan, ne zamandan başlandı onu biraz danıştırabilir misiniz?
1: Zalal Mukharoğlu varım. Boğazanat'ta. Asıtı Artoğan'ı bakalım o katıt. Çöğünü asamlısı bir mert. Karaçaya kıyıp. Ama sabırsızlı çayı kara. Atas, rıvaz, otukumuzda hut sers. İpo mongol alta gundi. Umursat sana zorlu tülis mire mutsuk orta çubu içe uvertu da. Da çöğün mitulabit im ansamlısı mem kuydiret. Es ansamlı. Sege asozdat hut metri zelde metri sari süper. Yani asozda kalgamı tuvalı tramdın ya. Saukunese dedi ki ansamlı. Mesela mi saukuneşi şey yap. Mesela mi teşi dersi buluyor da o yüzden mertli saukuneşi adlı ödü. Nu bak raval mı taubem mi gayer, zalen bir mi, şesan işin abi, hem zaman ile bir mova çabuk, ne olur koreografi bir asabı, dirijöre bir lotbar bir halkuri polgoris ubadılı şemsürle bile bir tüke binme kopilla sakartılı için de ayseti zileri şemsürle bile indi atı mozak kavetu mongoyla alitu usakıyor bir kuvayla titimiz kuvayla tavisi sürülü şeytana ama samlisi çulaşı da ganmitarı başı da ayet remde o dedi da

0: Ben bu yerde geldik, bir kitap açtık. Bu grupa 137 yıl. Çok bir acayip oldum ve bu 130 yıl içinde kullanılan danslar aynı mı ya da bir sentezler neler oluyor mu?
1: Karagor bitkat kartolu tavus kapı kider o. Kartolu kalkoru şemek bedir ve polgoru ya zalen didari ya. Evet, simgara bit, asa ve çekme bit, nimuşa bit. Nu, kalak utkes tavus ganskova buluyor. Kalçayla

Dombra'nın izinde programından şimdilik bu kadar. Önümüzdeki hafta bir başka programda ve konukla görüşmek dileğiyle hoşça kalın.

0: Karadeniz'in kraliçesi.
1: Zeynep Başkan.
2: Küçük titizme ruhme.
0: Ve kemençenin kralı.
1: Umut Ayvaz.
2: Ne mutlu gözler ruhme. Allah Allah zemin.
3: Zamane Perşembe TRT Müzik'te.

0: Büklüm büklüm boynunda, hani paramparça ruhunda.
1: Başka sahne Perşembe TRT Müzik'te.

0: Evde de bizim sürekli müzik yapılıyor. Sürekli şarkı söylüyorum. Sürekli yani böyle bir müzikal tadını yaşıyorum.
1: Müziğin Kanunu Perşembe TRT Müzik'te.

Çok teşekkür ediyoruz. Sizin evlerinizde konuk olmak bizim için çok büyük onur ve çok büyük bir gurur. Bugün sizler için inanılmaz güzel şarkılar hazırladık. Ama sizden tek bir ricamız var. Bu ricamız şudur. Lütfen çaylarınızı, kahvelerinizi alın. Şöyle arkanıza yaslanın ve inanılmaz bir müzik ziyafetini izleyin. Biz sizler için çok güzel şarkılar hazırladık. İsterseniz hemen devam edelim mi arkadaşlar?

0: Hüseyin'cim, gönlüne ruhuna sağlık. Onu güzel bir taksimdi kardeşim.
1: Teşekkürler.
0: Benim.
1: Senin de sesine, duyguna sağlık.
2: Ağzına sağlık.
1: Hepinizin ellerine sağlık.
0: Hepinizin ellerine sağlık arkadaşlar.
2: Ya benim şöyle bir önerim olacak.
0: Evet Özgen.
2: Söz Ayla Çelik, müzik Gökhan.

0: Hüseyin Özgen çok güzel bir şarkı değil
1: çok
0: mi ya?
1: Güzel,
2: çok güzel.
0: Çok güzel.
2: Çok büyük bir şarkı.
0: Yani Sayın Gökhan Tepe ve Ayla Çelik, iyi ki varsınız. İyi ki bu şarkıları yapıyorsunuz.
2: Yüreğinize sağlık.
0: Yüreğinize, gönlünüze, ruhunuza sağlık.
1: İyi ki varlar.
0: Şimdi de böyle biraz arabesk acaba
2: yapalım ya.
0: Ufak ufak başlayalım şöyle
2: gelelim
0: arabeslere.
2: Oraya doğru, ufak ufak
0: gelelim
2: başlayalım.
0: Mi? Gelelim mi arkadaşlar şöyle ufak ufak arabeslere ya?
2: Hadi başlayalım vallahi.
0: O zaman şöyle bir şey yapalım. Bir kulunu çok sevdim.
2: Of.
0: Olur
2: hadi
0: mu?
2: Bakalım. Olmaz mı?
0: Evet.

0: Şimdi böyle ne yapsak, şöyle iki tane hareketli şarkı
1: Biraz
0: yapsak mı?
1: hareketli
0: Yaz
1: yapalım.
0: dostum, çöpçüler.
1: Olur.
0: Böyle bir şey yapalım mı?
1: Olur.
0: Hareketlenelim
1: Yapalım
0: şöyle
1: valla.
0: ufakça bir.
1: Hareketlenelim.

0: arkadaşlar. Bravo, ellerinize sağlık. Sağlık.
1: Ne büyük isimlermiş değil mi abi?
2: Çok
1: güzel. Barış Manço, sevgili Erkin Baba, mekanları cennet olsun.
2: Evet.
1: Edip Akbayram'a da değerli büyüğümüz Allah uzun ömürler nasip etsin.
3: Amin, sağlık, amin, saat abi versin.
2: Hadi o zaman bir duyanlara duymayanlara diyelim ama Hüseyin.
1: Ben başlayayım bir.
2: Buna sen başla be.
1: Ben başlayayım. Hadi beraber başlayalım.

olarsın olsun arkadaş. Kim görürse görsün. Bırak gitmeyi. Kolay mı sanıyorsun?

0: Çok güzel bir
1: Of,
0: eserdi.
1: çok güzel.
0: Bunu
1: Çok.
0: ilk Cengiz babamızdan dinledik.
1: Evet,
0: Cengiz Kurtoğlu'ndan, Sayın
1: sanırım
0: Cengiz Kurtoğlu.
1: 95
0: Evet,
1: senesi
0: evet, evet,
1: falandı
0: evet.
1: diye
0: Cengiz
1: hatırlıyorum abi.
0: Kurtoğlu'ndan
1: Çok
0: dinledik.
1: güzel bir albüm.
0: Çok
1: Zaten
0: güzel bir albüm
1: seviyorum
0: değil mi?
1: albümü.
0: Evet.
1: Bütün şarkılar çok güzeldi.
0: Evet.
1: Yani.
0: Şöyle bir tane hareketli şarkı yapsak mı hep beraber ya? Olur değil mi?
1: Olur,
0: Tamam.
1: yapalım.

0: Hüseyin'cim ağzına sağlık aradaki
1: Teşekkür
0: solo
1: ederim,
0: için de.
1: teşekkür ederim. Sürpriz
0: O
1: oldu
0: zaman
1: biraz ama.
0: sürpriz oldu değil mi? Ama çok da güzel oldu. Ağzına
1: Teşekkürler,
0: ruhuna
1: sağ ol
0: sağlık.
1: abi, teşekkür ederim.
0: Bizim örf ve adetlerimizde misafirliğin ne kadar önemli olduğunu bilir ve ona göre de harekette bulunuyoruz kafalar grubu olarak. Bizleri evlerinizde misafir ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Diliyoruz önümüzdeki hafta tekrar beraber olacağız. Ama kapatmadan önce son bir
1: Bir de
0: şarkıyla da
1: Ferdi
0: veda edelim
1: Baba'dan bir
0: de.
1: şarkı çalalım artık.
0: Evet.

0: Yani asrın namesi dediğimiz şey bu işte.
1: Ya
0: Yani
1: sadece bu tek bir eseriniz olsa bir millet olarak
0: evet.
1: bu sizi medeniyet yapmaya, çok büyük medeniyet
0: Tabii
1: yapmaya
0: tabii.
1: yeter.
2: Asırlık ezgiler bugün

0: Güçlü sesi ve etkileyici yorumuyla Aslı Hüner. Sensiz yapamıyorum.
1: Hani böyle duygusal girdim ya. Yine çok özel, duygusal şarkıların adeta prensi. Alkışlar sevgili Keremcan için.

0: Farkında değil. Farkında değil.
1: Bütün bu gelişlerin, bütün bu gidişlerin arasında emin olduğum tek bir şey var ki en umursamaz anlarda bile sen düştü zannetsen de kalkar ayağa elbet. Ve şunu asla unutma ki bu aşk yerde kalmaz.

0: Yani asrın namesi dediğimiz şey bu işte.
1: Ya
0: Yani
1: sadece bu tek bir eseriniz olsa bir millet olarak
0: evet.
1: bu sizi medeniyet yapmaya, çok büyük millet
0: Tabii
1: yapmaya
0: tabii.
1: yeter.
2: Asırlık ezgiler bugün

0: güçlü sesi ve etkileyici yorumuyla Aslı Hüner. Sensiz yapamıyorum.
1: Hani böyle duygusal girdim ya. Yine çok özel, duygusal şarkıların adeta prensi. Alkışlar sevgili Keremcan için.

0: Yani asrın namesi dediğimiz şey bu işte.
1: Ya
0: Yani
1: sadece bu tek bir eseriniz olsa bir millet olarak
0: evet.
1: bu sizi medeniyet yapmaya, çok büyük millet
0: Tabii
1: yapmaya
0: tabii.
1: yeter.
2: Asırlık ezgiler bugün TRT Müzik'te.

Klasik müziğin sevilmesi ve yaygınlaşması için üstün bir çaba sarf eden Ulvi Cemal Erkin, 1906'da İstanbul'da doğdu. Sanatçı Ahmet Adnan Saygun, Cemal Reşit Rey, Hasan Ferit Alnar ve Necil Kazım Akses'in de aralarında bulunduğu, Türk Beşleri olarak isimlendirilen klasik batı müziği bestecileri arasındadır. Kendi bestelerinden oluşan ilk konserini 1946'da veren Ulvi Cemal Erkin, 1930-1969 yılları arasında İki Dans, Beş Damla, Köçekçe, Keman Konçertosu, Yedi Halk Türküsü adlı eserleri besteledi. 15 Eylül 1972'de aramızdan ayrılan Ulvi Cemal Erkin, piyano konçertoları, besteleri ve orkestra şefliğiyle Türk klasik müzik tarihinde iz bıraktı.

0: İçimdeki fırtına kör kurşunla diner mi? Kavgalar kansız biter mi? Bir mavzer çığlığında seni aramak var ya, bu hep böyle böyle gider mi?
1: Gider mi?
0: Şu kahpe dünya seni bana düşman eder mi? Dostluklar birden biter mi?
1: Biter.
0: Bir kardeş selamında seni aramak var ya, bu hep

0: başladık. Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

0: Türküler dile geliyor. Halk müziğinin usta ismi Selahattin Alpay.
1: İske olsam daldan varda, kırmızı yanağında.
0: Ve türkülerin sevilen sesi Hamdi'ye.

0: bulamadım.
1: Herkese merhabalar. Irmak Teyze ile Dünden Bugün'ün programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok sevdiğim bir grup konuğum, sevgili Kafadar.
0: Ne olur,
2: ne olur,
0: ne olur,
2: ne olur,
0: ne olur dön bana.
3: Diyorlar ki abi biz sizi arabesk bir grup olarak biliyorduk. Evet, yıllardan beri o albümlerini de çalıyoruz zaten. Ama biz bambaşka bir şey dinledik. Evet, yapmak istediğimiz de zaten bu.

Ben Tolga Kazas, 1976 Prizren doğumluyum. Müzikle ilk ilgim 11 yaşımdan başladı. Bugün sizlere hazırladığımız müzik bölümü için benim yakından çalıştığım yakın arkadaşlarım olan İstref Krasniçi ve Cemil Cini ile birlikte sizlere 5 şarkı söyleyeceğiz. Bu ikisiyle çok uzun zamanlardan beri müzik yapmaktayız. İlk şarkımız Prizren'in ünlü bestecisi olan Ali Şunş'un şarkısı Tayare Tayare.

Şu anda TRT Müzik izleyicileri için özellikle Prizren'in en meşhur yerlerinden biri olan Prizren Kalesi'nde bulunmaktayız. İşte arkamda bizim güzel Prizren'imizi görebilirsiniz. Prizren Kalesi Romalılar tarafından ilk olarak inşa edilmekte. Daha sonra Osmanlı döneminde Osmanlı askerleri burada konukluyor. Aynı zamanda bu kalenin ortasında Osmanlı döneminde bir tane cami varmış. Bugünlerde camimiz yok ama umut ediyoruz ki yine camimizi inşa edeceğiz kalemizin içinde. Sıradaki şarkımız benim Prizren'de adımın duyulmasını sağlayan şarkıdır. Bestesi babam Hüseyin Kazaz'a ait. Güftesi Prizren'in ünlü yazarlarından biri olan Zeynel Beksaç'a ait. Yerin Boş Senin şarkısıdır. Biz bu şarkıyı 1993 yılında kaydetmiştik. O günden bu yana bu şarkı Prizren'in farklı barlarında sevilerek dinlenen bir şarkıdır.

Benim babam ünlü Prizren'in ünlü bestecilerinden Hüseyin Kazaz. O dönemde Kosova genelinde Kosova Akorları diye bir festival düzenleniyordu. Ve ben o Kosova Akorları'nda ilk 11 yaşımda yer aldım. İlk festivalime çıkmama rağmen üçüncülüğe layık görüldüm. O günden bugüne kadar artık müziğin içindeyim. Prizren bildiğiniz gibi çok tarihi bir şehirdir. Biz aynı zamanda Kosova'nın kültür başkenti olarak diyoruz Prizren için. Prizren'imiz farklı toplulukların yaşadığı bir şehirdir. Prizren'de Boşnak olsun, Rom olsun, Türk olsun, Arnavut olsun hepimiz iç içe yaşamaktayız. Zaten 100 metre içerisinde hem camimiz var, hem Ortodoks kilisemiz var, hem Katolik kilisemiz var. Sıradaki şarkımız Prizren'in ünlü Zambak Festivali'nde birinciliği kazanan bir şarkıdır. Şarkının ismi Şadırvani. Zevkle dinlemenizi istiyorum.

Ben küçük yaştan itibaren farklı müzik çeşitlerini dinleyerek bugüne kadar geldim. Ama Türkiye'de ilk olarak takip ettiğim ve bugün hala hayranı olduğum Kenan Doğulu şarkılarını çok severek dinliyorum. Ve onun şarkılarını da sürekli Prizren barlarında canlı olarak söylemekteyim. Sıradaki şarkımız Kenan Doğulu'nun şarkısı Tutamıyorum Zamanı.

TRT izleyicilerine son olarak bir mesajım da var. Prizren'i bol bol ziyaret edin. Zaten bu son birkaç sene içerisinde Türkiye'den gelen çok ziyaretçimiz var. Ve sıradaki şarkımız Prizren'in en ünlü şarkılarından biri diyebilirim ben bu şarkı için. Gurbetten Prizren'e gelenler, yaz döneminde gelenler olsun, Prizren'de yaşayanlar olsun, genci, yaşlısı, yaş ortalaması olmayan bir şarkı. Sakın Sevgilim Sakın, bestesi Niyazi Bütüç'e ait olan bir şarkıdır. Sıradaki şarkımız Sakın Sevgilim Sakın.

0: Yani asrın namesi dediğimiz şey bu işte.
1: Ya
0: Yani
1: sadece bu tek bir eseriniz olsa bir millet olarak
0: evet.
1: bu sizi medeniyet yapmaya, çok büyük millet
0: Tabii
1: yapmaya
0: tabii ki.
1: yeter.
2: Asırlık ezgiler bugün

0: Güçlü sesi ve etkileyici yorumuyla Aslı Hüner. Sensiz yapamıyorum.
1: Hani böyle duygusal girdim ya. Yine çok özel, duygusal şarkıların adeta prensi. Alkışlar sevgili Keremcem için.

Bir bilebilsen benim de hayatımın dönüm noktası bir parça. Çoğu dinleyici bu şarkıyla sesini duydu aslında.

Sevgili dostlar, merhabalar efendim. Hepimizden hepinize gönül dolusu sevgiler, saygılar. Yolumuza hoş geldiniz. Gönül yolumuza hoş geldiniz. Aşkın hallerine hoş geldiniz. Aşkı meşketmeye hoş geldiniz efendim. Karacaoğlan'dan söyledik ve aslımızın dahi bestecilerinden Saadet'in Kaynak bunu da bestelemiş. Evet. İncecikten bir kar yağmış, tozmuş Elif, Elif diye. Her şey birden gelir, bire gider. Elif'te bütün harfler gizliymiş. Onların açılımı, bütün kainatın yazılımı oluyormuş. Evet efendim. Sonrası ne geliyor? Bir gurbet şarkısı. Bir gurbet şarkısı. Gurbet içimde bir ok. Her şey bana yabancı. Hayat öyle bir han ki, acı içinde hancı. Sevmek korkulu rüya, yalnızlık büyük acı. Hangi kapıyı çalsam, karşımda buruk acı demiş Teoman Alpay. Rahmet olsun. Çok güzel bir şarkıyla huzurlarınızdayız efendim. Buyurun.

Evet. Buruk acı, evet, iç burkan bir şiir ve aynı zamanda ona uygun melodik bir yapı. Efendim, geliyoruz bir Nihaven şarkıya. Evet, bizim Türk müziğinin daha çok halkla buluşmaya başladığı zamanların bir bestecisi Osman Nihat Akın. Osman Nihatlar, evet, halkın daha çok şarkılara, yani halk kitlelerinin şarkılara daha yakın olduğu, tabii iletişim araçlarının da oluşması, radyonun ortaya çıkması, radyoyla daha dağılması, plak o kadar çok güncel değil o zamanlar, belli evlerde gramofonlar var ve taş plaklar var ama netice itibariyle radyoyla beraber halka ulaşmış bir konumuz olan musikimiz var bizim. Ve sizin de çok sevdiğiniz bir şarkı. Ben mi giriyorum, nasıl yapıyoruz? Ses gösteriyorsunuz o zaman bana.

Evet. Bir ihtimal daha var. Türk müziği yayınlarında bayraklaşmış bir şarkıdır. Efendim, bir dönemde de hakikaten şarkılarıyla insanları meşgul etmiş ve mutlu etmiş olan Baki Çallıoğlu, Allah rahmet eylesin, bestesi de, üftesi de kendisine ait bir Nihaven şarkıyla programımızda yer alıyor. Kendisini saygıyla anıyoruz. Buyurun efendim.

bir sahne bitirişi yapalım. Evet. Biraz Baki Bey'in canı sıkılmış, rahmetlinin. Evet, bir akamete uğramış, bir aşk zannıyla bağlandığı bir birliktelikten acı vererek bir kopma yaşamış zannediyorum. Yıllarca boş yere ağlayıp kanmam bu, yıllarca boş yere ağladım, kandım anlamını taşıyan bir sözcük. Evet, ama netice itibariyle de ne yazık ki hicran gözyaşı dolu. Niçin? Bu aşkın sonu diyor, aşkı kabul ediyor yani neticede. Evet, Allah hakiki aşklara getirsin bizi, karşılaştırsın ki böyle yanılsamalarla sonra dizlerimizi dövmeyelim. Evet, Melek Hiç Hanım size neyi hatırlatıyor? Bir Muhayyer Kürdi şarkıyı hatırlatıyor. Ve Melek Hiç ve Muhayyer Kürdi dediğiniz zaman da Amir Ateş'in, o sevgili abimizin dillerden düşmeyen o güzel şarkısını hatırlatıyor. O zaman sevgili dostlarımız için biz bunu derhal seslendirelim.

Çok güzel, tamam. Bir şey demedik. Ama yani bu girdaba düşerek ne enflasyonla başa çıkabiliriz, ne sınırlarımızı koruyabiliriz, ne kendimizi geliştirebiliriz. Çöker kalırız. Buradan yola çıkacağız. Yardan ayrılma sebebimizi, gurbette kalma sebebimizi, onulmaz dert yoktur, derdin dermanını bulma çaremizi, yol uzun, gurbet acı, dağları aşabilme meselemizi düşünmemiz ve halletmemiz lazım. Yani Ferhat dağları delmiş değil mi? Şirin'e varmak için. O zaman Şirin'e varmak için dağları delmeyi göze alamayan, çalışmayan, bunun için ayağa kalkmayan kişinin böyle sol diyezli Hicazlarla kendini çürütmesi normaldir. Evet efendim, devam ediyoruz. Bir anonim türkü, harika. Buyurun efendim, buyurun, buyurun.

Yani böyle de insanın damarlarında kanını hızlandıran eserlerimiz de var. Rumelimiz bu başka türlü keyiftir, başka bir dinamiktir. Evet. Efendim, bir takım tespitlerimiz olmuştu. O tespitlerden yola çıkarak şimdi Niyazi Mısri Hazretleri'nin bu konulara bir bakışını süzeceğimiz, oradan edineceğimiz bir bakış açısıyla bu dertlerimizin aslında bize uç veren birer çıban olarak dermanı, çağırıcı olduğunun da farkına varmamız lazım. İşte Hazreti Pir bunu ikazla bize neler demiş. Hep beraber onu biz söyleyelim, siz dinleyin. Cenab-ı Hak'ta idrak edebilme ve onu eyleme dönüştürebilme ve yükselme ve arızalarımızdan kurtulma imkanını bize bahşetsin diyelim. Buyurun efendim.

0: bulamadım.
1: Herkese merhabalar. Irmak Teyze ile Dünden Bugün'ün programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok sevdiğim bir grup konuğum, sevgili Kafadar.
0: Ne olur,
2: ne olur,
0: ne olur,
2: ne olur,
0: ne olur dön bana.
3: Diyorlar ki abi biz sizi arabesk bir grup olarak biliyorduk. Evet, yıllardan beri o albümleri de çalıyoruz zaten. Ama biz bambaşka bir şey dinledik. Evet, yapmak istediğimiz de zaten bu.

0: Merhaba sevgili türkü dostlarımız. Üç Yaren programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizi gönül dolusu sevgilerimizle, saygılarımızla selamlıyoruz efendim. Yine her hafta olduğu gibi bir saat boyunca birbirinden güzel türkülerle size yarenlik etmeye geldik.
1: Değerli izleyenlerimiz, Üç Yaren programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizlerle buluşmak, sizlerle türküleri paylaşmak çok güzel. Bugün de yine repertuarımızda sizler için hazırladığımız çok güzel türkülerimiz var. Bir saat boyunca bizden ayrılmayın, bu güzel türküleri birlikte paylaşalım.
2: Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Biz Üç Yaren birbirinden güzel türküleri sizler için seslendirmek üzere stüdyomuzda yerlerimizi aldık. Bir saat boyunca siz de evlerinizde, rahat koltuklarınızda, çaylarınızla, kahvelerinizle bizi bekliyorsanız başlasın o zaman müzik ziyafeti diyoruz. Ben mikrofonu sen bırakmıyorum.
3: Evet.
2: İlk türküyle şöyle bir Kırşehir'e doğru gidelim istiyorum. Kırşehir denince ilk akla gelen isimlerden.
1: Neşet Ertaş.
2: Neşet Ertaş. Rahmet olsun diyelim.
1: Rahmetli adı.
2: Ve gönül dağı yağmur boran olunca benim dilime nasıl dolanacak hep birlikte dinleyelim.
3: Harika bir türkü. Çok sevilen, evet, çok evet, bilinen bir türkülerden bir tanesi. Senden de dinleyeceğiz.
1: Selcan, evet. Kökçen, Şahin.
2: Haydi bakalım.

0: Beğendiğiniz
1: teşekkürler, teşekkürler.
2: Dayanamadık biz de eşlik edelim
0: dedik. Çok teşekkür
2: dedik.
0: Ederim.
1: Peki şimdi sıra.
2: Evet, sıra bende herhalde.
1: Geldi sanıyorum.
2: Ben de güzel bir türkü daha çalıp söyleyeyim.
1: Evet.
2: Dinleyelim. Çalar söyler başlayalım. Ürünü ürünü gelir dereden, yani bildiğimiz adıyla Bedir.
1: Bedir türküsü. Evet. Tuğba Ger, evet. Sesine, nefesine sağlık şimdiden.

0: Tuğba gel.
1: Ay,
0: Nefesine,
1: ellerine sağlık.
0: yüreğine
1: Teşekkür
0: sağlık.
1: ederim.
0: Ağzına
1: Çok
0: sağlık.
1: keyifle okudum.
0: Gönlüne sağlık.
1: Valla. Saz sanatçılarımıza da çok çok teşekkür ediyorum bana eşlik eden birbirinden değerli arkadaşlarıma. Teşekkürler.
0: Yine güzel bir türkümüz var.
1: Kim
0: Yine Sivas
1: söyleyecek?
0: yöresinden.
1: Acaba?
0: Ben okuyacağım.
1: Hadi bir yapıştır.
0: Değerli izleyenlerimizle paylaşalım.
1: Alçakar'dan dinleyeceğiz abi.
0: Muhlis Akarsu'dan güzel bir eser. Ona da buradan rahmet dileyelim.
1: Rahmet
0: Ey
1: olsun.
0: sevdiğim, sana şikayetim var. Ne sevdiğin belli, ne sevmediğin diyeceğiz.

0: Ah, bugün
1: Ağzınıza
0: Kütürküler
1: sağlık
0: öldürecek
1: hocam.
0: bizi.
1: Evet, bugün
0: Hepsi
1: Kütürküler çok
0: birbirinden
1: güzel.
0: güzel gerçekten. Bu da çok sevdiğim
1: Çok güzel
0: türkülerden biri.
1: türkülerden biri. Bu türküde de böyle bir şikayet var.
0: Ne sevdiğin belli,
1: Sevgiliden şikayet
0: duygularını
1: var.
0: belli etmeyen
1: Evet.
0: insanlara gönderilen bir
1: Sevgiliden
0: türkü
1: şikayet var. Ama
0: bence.
1: şikayetini gene ona yapıyor. Yani bu
0: Evet. Ona
1: kadar
0: yapıyor ama ne sevdiğin belli, ne sevmediğin
1: sevmediğin
0: diyor.
1: belli diyor.
0: Anlayamıyor onu,
1: Hani
0: çözemiyor.
1: çok ince, o çok çok ince bir yer.
2: türküyle ifade etmeye
0: Evet.
2: çalışmış duygularını. Evet. İyi ki böyle türkülerimiz
0: İyi
2: var.
0: ki. İyi
2: Evet.
0: ki. Evet. Şimdi geldik
2: Değerli
0: değil mi?
2: izleyenlerimize gelsin.
0: Tadımlık
1: Tadımlık
0: köşemize mi
1: köşemize.
0: geldik?
2: Sanıyorum öyle.
0: Öyle, evet. Sevgili dostlar, şimdi tadımlık köşemizdeyiz ve yine çok güzel bir eser seslendireceğiz sizler için. Ne diyeceğiz
2: Kadehinde
0: arkadaşlar?
2: zehir olsa ben
0: Ben
2: içerim,
0: içerim,
2: bana
0: bana git.
2: getir.
0: Dudakların
2: Dudakların mühür
0: mühür alıyor
2: olsa
1: asla. Ben
2: ben
0: açarım,
2: açarım, bana
0: bana getir
2: getir. Haydi
0: diyoruz.
2: bakalım.

0: Teşekkürler,
1: Evet,
0: teşekkürler
1: ağzınıza
0: arkadaşlar.
1: sağlık. Fena da okumadık
0: Gönlünüze, yüreğinize,
1: gibi.
0: nefesinize sağlık. Ve
1: Diyoruz ve kime dönüyoruz?
0: Selcan
1: Selcan'a
0: Kürçen
1: dön
0: Şahin.
1: beni.
0: Evet, sene.
1: Çünkü yöre artık iç Ege gibi Ege olunca
0: Evet.
1: şivelerimiz de değişiveriyor.
0: Ne olu
1: Konuşmalarımız
0: veriyor?
1: değişiyor.
0: Sen dönüyorsun.
1: Kütahya'ya geldik. Hisarlı Ahmet'ten alınan, Yücel hocamızın derlediği, benim çok sevdiğim türkülerden bir tanesi. İki bülbül derelerde ün eder.
0: Evet, çok keyifli bir türkü ve
1: Dinliyoruz sevgili
0: dinliyoruz
1: Selcan
0: Selcan
1: Kökçen
0: Kökçen
1: Şahin'i.
0: Şahin.

0: Selcan
1: Teşekkür
0: Kökçen
1: ederiz
0: Şahin.
1: sevgili Selcan. Sesine, ben teşekkür ederim. Sağlık.
0: Sesine, yüreğine sağlık. Çok
1: sağ
0: güzel.
1: İcrası
0: çok
1: da
0: güzel.
1: kolay olmayan bir
0: Evet.
1: türküydü bu aslında.
0: Hisarlı Ahmet'in çok
2: Evet,
0: özel
2: evet. Benim de çok sevdiğim
0: türkülerinden bir
2: türkülerden
0: tanesi.
2: biri. İnşallah hakkını vererek
0: Evet.
2: bilgisayarları
0: Serbest
2: başında
0: girişli
2: bizi
0: ve
2: izleyen
0: sonra
2: izleyenlerimize
0: tekrar
2: teslim edebilmişimdir.
0: ritimli kısma giriyor. Sen de çok güzel
2: Çok
0: yorumladın.
2: teşekkür ederim.
0: Nefesini
2: Sağ olun.
0: yüreğine gönlüne sağlık. Evet, Tuğba
1: Şimdi
0: Ger.
1: geldi sıra
0: Yarene.
1: Yaren'imize.
0: Evet.
1: Toparlanın.
0: Ne diyeceğiz?
1: Denizli'ye gidelim.
0: Öyle mi?
2: Gidelim. Gidelim mi?
0: Pekala.
2: Gidelim.
1: Denizli'nin adım adım yolları
2: Oo,
1: diyelim.
2: çok güzel.
0: Dinliyoruz. Tuğba Ger.

0: Tuğba Ger.
1: Evet, güzel memleketime gittik
2: İnsan
1: geldik.
2: Memleketine de gidince şekerleniyor,
1: evet,
2: ballanıyor.
1: Çok bambaşka oluyor değil mi, sen bilirsin.
0: Evet. Yaren'le evet. de güzel oldu.
2: Çok güzel
1: çok
2: oldu.
1: Çok teşekkürler.
0: Tuğba'cığım nefesine evet, gönle sağlık.
1: Ege türküleri zaten
2: bambaşka.
1: Evet. Başlı başına Yaren'e yakışan türküler.
0: Bu da Denizli'nin beylik türkülerinden bir
1: Tabii
0: tanesi.
1: ki.
0: Değil mi?
1: Sevgili hemşehrilerime
0: Evet.
1: de buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderdim.
0: Ne
1: Evet.
0: güzel oldu. Evet.
1: Şimdi...
0: Şimdi bugün ben de bir Neşet Ertaş türküsü okuyayım. Aynı zamanda Üç Yaren yapım ekibimizin de isteği olan bir türkü. Neşet Ertaş Üstad'ın güzel bir türküsü. Beni eller gibi görme, sen benimsin, ben seninim diyeceğiz. Bunu da orkestradaki arkadaşlarımla çalıp söylemeye çalışacağım.
1: Keyifle dinleyeceğiz.

0: Ah işte
1: Ellerinize
0: bir güzel
1: sağlık.
0: Neşet Ertaş türküsü daha dinledik. Evet. Güzel sazından, sesinden.
2: Teşekkür ederim. Sağ olun. Var olun arkadaşlar.
0: Gönlüne sağlık.
2: Orkestramıza çok teşekkür ediyorum.
0: Sevgili Selcan'a dönüyoruz şimdi.
1: Şimdi Ordu'ya doğru gidelim. Ordu Ünye. Ünye'den çıktım başım selamet. Ceviz deresinde koptu kıyamet.

0: Ne kadar güzel.
1: Harika.
0: Eline sağlık.
2: Evet.
0: Diyoruz ve ben size bir deyiş seslendirmek istiyorum. Yöremiz Tunceli, ayrılık hasreti kâr etti cana diyelim.

0: Teşekkür ediyorum.
1: Ağzına sağlık.
2: Tuğba,
0: sağ ol, çok güzel bir değişti bu da.
2: Harika. Çok güzel.
1: Senin sesinde evet, de çok güzel
0: can buldun. Çok teşekkür ederim canım benim.
2: Ağzına hani böyle insanı bir yerlere alıp götürüyor.
0: Değil mi? Değil mi? Evet. Öyle bir türkü gerçekten.
2: Bu türkü de öyle türkülerden, değişlerden bir tanesi. Sen evet, de çok güzel yorumladın.
0: Çok teşekkür ederim.
2: Ve şimdi hareketli bir türkümüz var. Değerli izleyenlerimiz, bununla birlikte paylaşalım.
1: Keyifle.
2: Ey gül dalı gül dalı, oldum sana sevdalı. Gördüğüm günden beri sinem aşkınla dağlı diyeceğiz.

0: Harikasın. Sesine gönlüne
1: Teşekkürler.
0: sağlık
1: Ağzınıza
0: sevgili
1: sağlık.
0: Ali
1: Yüreğinize
0: Çakar.
1: de gönlünüze
0: Harikaydı.
1: sağlık sizin de. O güzel
0: Evet.
1: seslerinize.
0: Çok
1: Sağ olun. Var olun.
0: teşekkürler. Evet ve
1: Bu
0: geldik
1: programın
0: mi
1: sonuna geldik.
0: programımızın sonuna yine.
1: Evet, bu
0: Ne çabuk
1: türküyle
0: bitiyor değil mi bu güzel
1: bugün de
0: şeyler?
1: Üçhane'nin sonuna
0: Değil mi?
1: geldik.
0: Sevgili dostlarımız, bugünlük bizden bu kadar. Sizlere gerçekten doyum olmuyor ama inşallah haftaya yine aynı gün ve saatte birlikte olmayı diliyoruz. Sağlıcakla ve yarence kalın.
1: Efendim, haftaya yine güzel türkülerimizle sizlerle o gönül birlikteliğini yapmak istiyoruz. Haftaya görüşünceye dek her şey gönlümüzce olsun. Sağlıcakla kalın efendim. Hoşça kalın.
2: Bu haftalık bizden bu kadar dedik. Ben de her hafta söylediğimi, söylemeye çalıştığımı tekrar etmek istiyorum. Bir hafta sonra görüşünceye dek bedenlerinizden sağlık, gönüllerinizden huzur, gözünüzden, kulağınızdan TRT hiç eksik olmasın. Hoşça kalın.

0: Karadeniz'in kraliçesi. Zeynep Başkan. Ve Kemençe'nin kralı.
1: Umut Ayvaz.
2: Zamane Perşembe TRT Müzik'te.

0: hani büklüm büklüm boynunda, hani paramparça ruhunda.
1: Başka sahne Perşembe TRT Müzik'te. Klasik müziğin sevilmesi ve yaygınlaşması için üstün bir çaba sarf eden Hulvi Cemal Erkin, 1906'da İstanbul'da doğdu. Sanatçı Ahmet Adnan Saygun, Cemal Reşit Rey, Hasan Ferit Alnar ve Necil Kazım Akses'in de aralarında bulunduğu, Türk Beşleri olarak isimlendirilen klasik batı müziği bestecileri arasındadır. Kendi bestelerinden oluşan ilk konserini 1946'da veren Hulvi Cemal Erkin, 1930-1969 yılları arasında iki dans, Beş Damla, Köçekçe, Keman Konçertosu, Yedi Halk Türküsü adlı eserleri besteledi. 15 Eylül 1972'de aramızdan ayrılan Hulvi Cemal Erkin, piyano konçertoları, besteleri ve orkestra şefliğiyle Türk klasik müzik tarihinde iz bıraktı.

Ben Oktay Üz. Yanında yolların ritmini bilen Süleyman, kalbin ritmini tutan Coşkun ve her notaya ruh katan Mustafa var. Her durakta yeni bir ses, yeni bir hikaye. Rotamız müzik, durağımız Türkiye'nin kalbi. Sevgili müzik yolcuları, bugün rotanız Konya'nın yeşil nefesi, serin gölgeleri ve su sesiyle gönül yıkayan Meram Bağları. Bunu çok duymuştum. Meram Bağları, Meram. Yüzyıllardır aşka, şiire ve müziğe ilham olmuş bu topraklar şimdi sizin sesinizle yeniden can bulacak. Vay, bu çok güzel. İddialı bir görev. Olur, yapacağız. Göreviniz, bağların içinde kısa bir yürüyüş yaparak hem doğayı hem halkı gözlemleyin. Bu atmosferden etkileneceğiniz bir alan seçin. Yani gezerken, aa burası çok güzel deyip oraya kurulacağız. Seçtiğiniz noktada en az 25 dakikalık bir müzik performansı gerçekleştirin. Bu bizim işimiz. Doğanın ritmiyle uyumlu, bağlara yakışan, dingin ama derin ezgiler tercih ediliyor. Yani daha böyle doğayla iç içe, sakin melodiler tercih ediliyor. Olur, yaparız. İstediğiniz parçayı çalın diyor ama ancak sesinizin bu toprağa karışmasına izinleri. Günün sonunda gün batımının yumuşak ışığında kapanış melodinizi kaydetmeyi unutmayın. Bugün Meram'la müziğiniz birlikte dolansın. Diyorlar ki yolunuz açık, ilhamınız bol olsun. Rotamız müzik ekibinin yeni görev kağıdıyla gidiyoruz Meram Bağları'na. Bu kolay iş. Çünkü eskiden çok zormuş. Yani ben çok eskileri bilmiyorum. O analog kaydı biliyorum. 96 yılında ben ilk profesyonel stüdyo kaydını yaptım. O zaman Birol Topaloğlu'nun Aravani albümünü kaydediyorduk Ada stüdyolarında. Band sistemiydi yani. Böyle büyük bantlar onlara kaydediliyordu falan. Ama parçayı baştan sona kadar çalıyordum. Şimdi öyle git. Olmadı bir daha, olmadı bir daha. Daha eskiye git, 60'larda plak, o taş plakların döneminde İstanbul'da bir stüdyo varmış. İşin enteresan tarafı, stüdyonun yanından tren geçiyormuş, tamam mı? Tren yoluymuş stüdyonun yanı. Stüdyonun içinde büyük bir tabela, orada trenin geçiş saatleri yazıyor. Ona göre ayarlıyorlar. Akustik kayıt başka bir lezzeti var. O yüzden mesela bu projede rotamız müziğin en sevdiğim yanı akustik olması.

0: Burada da Pir Sultan'ı okumak da ayrı bir duyguydu.
1: Okul asmalı.
0: Evet, çok güzel oldu. Ağzına sağlık. Bence şimdi Karadeniz'e gidelim mi biraz? Meram bağlarında bence tulum çalınır. Bu yeşilliklerin içerisinde tulumun sesi de çok güzel olur, değil mi Mustafa? Bence bir tulumla böyle kara duman yapalım mı? Enstrümantal bir şekilde. Çok da bazı şarkıları da okumaya gerek yok.

0: Konya Belediyesi gerçekten tertemiz yani. Her yer jilet gibi. Tebrik ediyoruz Konya Belediyesi'ni.
1: Evet. Temiz o hatta ya. Yani her yer.
2: Ben çok sevdim.
1: Farkları bol bol fark var zaten her yerde. Bir de müzik koymuşlar farklara. Ne diyorsun o?
0: Çok ilginç ya. Konuşmam. Baksana dinletiyor.
1: Sakin. Ben ilk defa gördüm böyle bir şey yani.
0: Burası çok güzelmiş ya. Usti.
1: Evet.
0: Bence gel buraya kuralım köprünün üstünde bir güzel söyleyelim.
1: Aynen abi. Vallahi güzel söylüyorsun abi.
0: Vallahi baksana şuraya.

0: Ha, yine yüreğine sağlık. Candan ileri
1: Candan
0: bir
1: ileri.
0: eser okudun değil mi? Bestecisi kimdi bunun? Beste değil mi
1: Musa
0: bu?
1: yok. Musa
0: Musa.
1: Baba ya.
0: Aa evet, Musa babanın. Selamlarımızı iletelim ona da. Ağzına yüreğine sağlık. Şimdi Meram bağlarından bu güzel mekandan Karadeniz'le veda edelim. Biraz Karadeniz okuyalım son iki şarkımızı. Önce bir Bendeniz'de gemi yapalım. Bir dere kenarında olsak bile deniz türküsü de söyleyebiliriz yani. Bendeniz'de gemi yapalım. Üstüne de Çayeli'nin öteyi ve bu Konya Meram programını bitirmiş olalım. Ayağınıza yüreğinize sağlık. Sesinize
1: Eyvallah.
0: sağlık. Emeğinize sağlık arkadaşlar. O zaman geçelim Karadenizlere. Tekrar görüşmek üzere diyoruz. Sevgiyle kalın.

0: güçlü sesi ve etkileyici yorumuyla Aslı Hüner. Sensiz yapamıyorum.
1: Hani böyle duygusal girdim ya. Yine çok özel, duygusal şarkıların adeta prensi. Alkışlar sevgili Keremcan için.

Bir bilebilsen benim de hayatımın dönüm noktası bir parça. Çoğu dinleyici bu şarkıyla sesimi duydu aslında.

0: Bir programda daha beraberiz. Davulda Volkan Öktem, elektrik basta Eylem Pelit, piyanoda ben Tulu Tırpan. Bugün yalnız değiliz. Çok sevdiğimiz bir arkadaşımız da bizimle, Cenk Erdoğan. Ve onun gerçekten olağanüstü güzel bir eseriyle programı açtık. Kara Gider.
1: Kara
0: Nedir
1: Gider.
0: Öyküsü Kara Gider'in, Cenk?
1: Kara Gider aslında bizim içimizde girip de çıkamadığımız yolları anlatıyor. Ben bu ismi İstanbul'un altında böyle gerçekten çok büyük tüneller varmış. Yani böyle birçok semti birbirine bağlayan su tünelleri bunlar. Fakat bunların bazıları çıkmazmış artık, tıkanmış. Bunun hikayesini dinlerken dedim ki çok acayip bir şey. Yani bir kentin üstünde oturuyoruz ve altında bir sürü tünel var ve hiçbir yeri çıkmıyor. Aynı insan olduğu gibi, insanın içi gibi. O yüzden Kara Gider'i bu hissiyatlarla yazdım.
0: Çok güzel. Gerçekten hikayesi gerçekten çok hoşuma gitti. Böyle gözümün önüne geldi sen anlatırken. Ondan sonra da ikinci parçan da yine senin devam edeceğiz. Arada Derede.
1: Arada Derede.
0: Yani İstanbul'un patırtısında, gürültüsünde ancak Arada Derede beste yapılabiliyor çünkü.
1: Gerçekten öyle oldu. Onda da şöyle bir şey vardı. Stüdyoya uğradım, bir şey almam gerekiyor. Böyle gitarları standlarında böyle bir boş telleri böyle bir vurup geçiyorum ben. Böyle bir hoşuma gidiyor onlara vurmak falan. Onları vururken dedim ki ya ne güzel tınladı bu ya falan deyip elime aldım ve gerçekten Arada Derede parçayı yazdım ve çıktım. Yani hemen telefona kaydettim ve çıktım. Arada Derede yazdığım için de öyle bir isim koydum ona. Ama tabii ki sizle beraber muhteşem bir şey olacak. İnanılmaz bir keyif olacak benim için bir kez daha çalmak.
0: Çok teşekkürler. Elimizden geleni yapacağımızdan emin olabilirsin.

0: Evet, umarım parçanın hakkını vermişizdir Cenk'cim.
1: Olur mu öyle şey ya? Muhteşemdi
0: Çok
1: her şey.
0: teşekkürler tekrardan bizimle birlikte olduğun için. Yine senin tavsiyenle çok kıymetli bir besteci ve şarkıcıyı bugün tanıma fırsatımız olacak. Bunun için de ayrıyeten
1: Ne
0: teşekkürler.
1: demek zevk?
0: Uzun yıllardan beri yurt dışında yaşayan çok olağanüstü yetenekli bir kızımız Elif Sanchez'i davet ediyoruz.

0: Her güzel programında olduğu gibi bu güzel programında üzülerekten sonuna geldik. Üzülerekten sonuna geldik ama sevinerekten de sizinle tanıştık. Daha doğrusu seninle tanıştık
1: Aynı
0: Elifçiğim.
1: şekilde. Aynı
0: Davulda
1: şekilde.
0: Volkan Öktem, elektrik basta yani birçok defalar söylemiş
1: Üç.
0: olmama rağmen söylemekten bıkmadığım eylem.
2: Şey, altı telli bastı. Yani bir fark yaratalım.
0: Altı,
2: Lütfen
0: dört,
2: abi bir fark
0: üç. O
2: yaratalım.
0: ne
2: İsmini,
0: elinde
2: ünlü,
0: böyle sen bir
2: arkasını.
0: şeyler çıkartır o frekanslarda. Ve ya Cenk'cim ne diyeyim artık, klasik rock. Ondan sonra rock'u da Almanlar gibi rock.
2: Rocked.
0: Klasik rock. Yani eline sende ne gelirse çalıyorsun gerçekten. O yüzden gitarlarda diyoruz
2: Gitarlarda
0: artık Cenk
2: aynen
0: Erdoğan. Ve son
1: öyle.
0: parçamız ne çalıyoruz?
1: Evlerinin önü Mersin. Çok
0: Bu da
1: güzel bir
0: bizim
1: türkümüz.
0: topraklardan bir
1: Evet, bizim
0: türkümüz değil mi?
1: toprağımızın türküsü.
0: Birazcık da böyle 7, 9 bir şey bir şey
1: Evet,
0: falan filan.
1: 9-8'lik, aslında 9-4'lük, 7-4'lüktür ama
0: Allah.
1: bizim aranjmanda o 8 yaptık. En yani çok şey değil.
0: Çıkartın kağıtları yazılı yapacak mı?
2: Yani
0: Çok
2: 4 için
0: teşekkürler.
2: kırmayalım şimdi
1: Evet,
2: birbirimizi yani. O da
0: 9-8,
2: doğru.
0: yani
2: 8 değil,
0: evet.
2: 7 olmasına
0: 8
2: rağmen.
0: yaptık. Evet, çok sağ olun. Kayıthane'nin soyununa geldik ve Elif Sanchez'le son parçamızı size veda ediyoruz.

0: Yani asrın namesi dediğimiz şey bu işte.
1: Ya.
0: Yani
1: sadece bu tek bir eseriniz olsa bir millet olarak, evet, bu sizi medeniyet yapmaya, çok büyük medeniyet
0: tabii,
1: yapmaya
0: tabii
1: yeter.
2: Asırlık ezgiler bugün.

0: Türküler dile geliyor. Halk müziğinin usta ismi Selahattin Alpay.
1: İske olursam daldan varda, parmızı yanağında.
0: Ve türkülerin sevilen sesi Hamdi'ye.

Zeynep Başkan'ı ağırlıyor. Türkü Deryası yarın TRT Müzik'te.

0: anlamadım.
1: Herkese merhabalar. Irmak Feci'yle dünden bugünün programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok sevdiğim bir grup konuğum, sevgili Kafadar.
2: Ne olur,
3: ne olur,
2: ne olur,
3: ne olur,
2: ne olur dön bana.
4: Diyorlar ki abi biz sizi arabesk bir grup olarak biliyorduk. Evet, yıllardan beri o albümleri de çalıyoruz zaten. Ama biz bambaşka bir şey dinledik. Evet, yapmak istediğimiz de zaten bu.

0: Bugüne et yarın TRT Müzik'te.
1: Klasik müziğin sevilmesi ve yaygınlaşması için üstün bir çaba sarf eden Ulvi Cemal Erkin, 1906'da İstanbul'da doğdu. Sanatçı Ahmet Adnan Saygun, Cemal Reşit Rey, Hasan Ferit Alnar ve Necil Kazım Akses'in de aralarında bulunduğu, Türk Beşleri olarak isimlendirilen klasik batı müziği bestecileri arasındadır. Kendi bestelerinden oluşan ilk konserini 1946'da veren Ulvi Cemal Erkin, 1930-1969 yılları arasında İki Dans, Beş Damla, Köçekçe, Keman Konçertosu, Yedi Halk Türküsü adlı eserleri besteledi. 15 Eylül 1972'de aramızdan ayrılan Ulvi Cemal Erkin, piyano konçertoları, besteleri ve orkestra şefliğiyle Türk klasik müzik tarihinde iz bıraktı.

0: Farkında değil. Farkında değil.
1: Bütün bu gelişlerin, bütün bu gidişlerin arasında emin olduğum tek bir şey var ki en umursamaz anlarda bile sen düştü zannetsen de kalkar ayağa elbet. Ve şunu asla unutma ki bu aşk yerde kalmaz.

0: Yani asrın namesi dediğimiz şey bu işte.
1: Ya
0: Yani
1: sadece bu tek bir eseriniz olsa bir millet olarak
0: evet.
1: Bu sizi medeniyet yapmaya, çok büyük medeniyet
0: Tabii
1: yapmaya
0: tabii.
1: yeter.
2: Asırlık ezgiler bugün

0: Güçlü sesi ve etkileyici yorumuyla Aslı Hüner. Sensiz yapamıyorum.
1: Hani böyle duygusal girdim ya. Yine çok özel, duygusal şarkıların adeta prensi. Alkışlar sevgili Keremcan için.

Bir bilebilsen benim de hayatımın dönüm noktası bir parça. Çoğu dinleyici bu şarkıyla sesini duydu aslında.

0: Ömer ve Mustafa'nın bu haftaki durağı Mersin Erdemli Çamlığı Tabiat Parkı. Deniz kenarındaki muhteşem kamp alanlarıyla doğa severleri kendine çeken Erdemli Çamlığı Tabiat Parkı, adından da anlaşılacağı üzere çam ağaçlarıyla dolu bir yer. Türkiye'nin birçok bölgesine kış hakimken, Erdemli'de yazdan kalma sıcak bir gün karşılıyor kampçıları.
1: Erdemli'nin en güzel yeri Ömer abi burası. Erdemli Çamlığı diye geçiyor.
2: Ya Mustafa, buranın metnini çok duydum. Gelelim dedik, geldik.
1: Ve bu sezonda bile karavancılar tabii devamlı kalıyorlar. Tabii Mersin'de kış olmadığı için.
2: Şu anda sezonun da sonu. Yani
1: evet,
2: bizim
1: evet.
2: Taraflarda Ankara'da ve Karadeniz'de son. Ama burada hiç son mon gelmemiş.
1: Evet, devam. Karavancılar devam ediyor. Gayet güzel. Mersin'e yaklaşık yarım saat uzaklıkta, 40 dakika mesafede bir yer. Güzel bir ortam. Yani şehrin içerisinde böyle bir tabiat parkının olması gerçekten burada yaşayanlar için bulunmaz bir fırsat. Çünkü nefes alınabilecek bir yer. Hemen evinizden çıkıp gelip böyle burada kamp yapabilirsiniz, çadır kurabilirsiniz ya da günübirlik takılabilirsiniz. Güzel bir ortam. Evet, güzel şeyler de var. Tiny House'lar var. Bunlar kiralanıyor galiba. Galiba belediye işletiyor Ömer abi burayı. Yani ne milli parklara bağlı ama belediye işletiyor.
2: Parklar belediyeye vermiş.
1: Böyle çok ilginç bak, salyangoz dedikleri gibi. Evet, salyangoz çadırlar var. Ömer abi, biraz kumlara doğru gidelim de oralarda bir yerde belki park yaparız kampımızı. Burada şeyler var zaten, çadırlar falan var. Şöyle bir en azından denizi görelim bakalım.
2: Mustafa, aracımız 4x4. Buradan batmadan gideriz. Git, yeri keşfedelim. Ondan sonra çadırı da kurarız. Karavanı da yerleştiririz.
0: Çam ağaçlarının arasından kumsala çıkan yol, ziyaretçilerine farklı etkinlikleri aynı anda yapma imkanı veriyor. Kamp veya piknik yapmak için gelenler, yaz aylarında denize girip serinleme şansına da sahip oluyor.
3: Şu köşe
0: kampçılarımız
3: var,
0: manzaranın keyfini çay içerek çıkarmak istiyor. Bunun için bir an evvel kamplarını kurmaları gerekiyor.
3: Adem abi, hoş geldin. Gel, gel böyle gel. O tarafa hiç girme. Gel.
4: Oo, Ömer başkanım.
3: Sen neredesin ya?
4: Seninle buralarda karşılaşmak ne kadar güzel bir şey. Ben seni dağlarda görüyordum her zaman. Bu sefer Erdemli'de gördüm.
3: Nadir. Kuma iniyorum.
4: Gördüğüm Mustafa Bey.
3: Mustafa Bey.
4: Sayın hocam.
1: İyi misiniz?
4: Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim.
4: Çok teşekkür ediyorum.
1: Ne sürpriz ya. Vallahi iyi yaptınız.
4: Duyduk sizin burada olduğunuzu. Sürpriz yapayım dedim.
1: Kampçı adam hemen hazır bak. Görüyor musun sırt çantası?
3: Adem abi, sen bu gece bizde kal. Çantanı getirmişsin. İstersen malzemeni çadırın içine at.
4: Çok ısrar ediyorsan kalır.
3: Kal. Özledim ben seninle kamp yapmayı. Kal.
4: Tamam bakalım. Geliyorum.
0: Çamlardan yayılan mis gibi koku, dalgaların enstrümanları andıran sesi eşliğinde ve tabii ki güneşin yarenliğinde başlıyor türkü ziyafeti.

0: Her kampta farklı lezzetleri arkadaşlarına sunan Ömer'in bu akşamki menüsünde Saç'ta leziz mi leziz yörük kavurma var.
1: Ah Ömer abi, çok güzel. Deniz kenarında ilk kez kamp yapıyoruz. Gerçekten deniz kampı da güzel oluyormuş. Bunu da gördük.
2: Ben genellikle 1700-1800 rakımlardan aşağı bir yerde kamp yapmayı seviyorum.
1: Ya biz genelde dağda yapıyoruz, evet, ama
2: ilk defa değil de bu ikinci oluyor. Ben Karadeniz'de de bir sahil kenarında yapmıştım, Fatsa'da. Ama buranın coğrafyası biraz daha güzel.
1: Ya, hava güzel.
2: Hava güzel, rüzgar yok.
1: Eylül sonu olmasına rağmen Mersin tabii burası. Yani sezon devam ediyor. Ya burada kış olmuyor aslında.
2: Gördün
1: kış oluyor
2: Mustafa,
1: mu burada?
2: Arabayla gelirken coğrafyaya girdik, yemyeşil oldu.
1: Tabii,
2: sanki
1: tabii,
2: buraya
1: Karadeniz gibi
2: gelmeye başlamamış.
1: Evet. Tabii biz Ankara'dan gelince kurak, çorak iklimden.
2: Yani çorak iklimden yemyeşil bir iklime
1: geliyor. Yemyeşil bir yer bizim gerçekten gönlümüzü, gözümüzü açıyor.
2: Bitmiyor, kışın da bitmiyor.
1: Yok yok, evet. Şimdi portakal, mandalina, o yeşil limonlar. Burada tam zamanı. Ekim'den sonra. Harika bir ortam, gerçekten güzelmiş. Türkü coğrafyasında da çok önemli bir yeri vardır. Özellikle Silifke türküleri. Mut, Silifke türküleri çok, hem okunması güçtür, ustalık ister yani. Ayrıca bu yörede klarnetle çalarlar Adem abi eserleri. Tabii tabii, türküleri klarnetle çalarlar.
2: Çok iyi.
1: Tabii. Cavit Erden isimli bir derlemeci üstadımız vardı. Genelde türküler de ondan derlenmiştir. İşte indim geldim Silifke'den buraya, Anamur yolları. O kadar çok güzel türküleri vardır ki Mersin'in.

0: türü, nesli tehlike altında olan, eşsiz güzelliğiyle insanı adeta büyüleyen kum zambakları, gün doğumu manzarasına ayrı bir renk katıyor.
1: Kızılçam meşhur zaten buralarda. Kızılçam ormanı var. Tabiat parkı gerçekten güzel. Bu hizmeti de çok hoş.
2: Adını bu çamlardan mı almış? Çamlık diyorlar ya buraya.
1: Çamlık, evet, çamlık. Çamlardan almış.
0: Kahvaltı öncesi sahilde ve ormanda kısa bir yürüyüş zamanı. Fırından yeni çıkmış pidelerin kokusuyla kampçılarımız kahvaltı hazırlıklarına başlıyor.
3: Akşam keşfettim. Kolay gelsin.
4: Tamam, hoş geldiniz.
3: Teşekkür ederim.
5: Temim'i gördük, vallahi güzel kaşarlı bir şey götürüyordu. Canımız çekti ama hemen oluyor mu o işler? Nasıl oluyor?
4: Kaşar getirmemiz lazım.
5: Kaşar getirmemiz lazım. Normalde kaşar getirince mi böyle oluyor?
1: Gel abiciğim.
6: Malzemesi, hamuru bizden, malzemesi sizden demek istiyor.
2: Sende malzeme yok mu şimdi?
4: Hocam bizde yok da. Şu kafete şeyle var.
2: Bir yanda.
4: Markette var. Getirin doğruya bize kaşar bir yapın. Sabah sonra
5: şöyle. Olabilir.
4: Abim de bilir.
2: Sen bir 3-4 tane boş tavaş yapsana bize kahvaltı yemeğe.
4: Pide yapayım, ince tırnak.
2: İnce tırnak pide yap bize sen, 3-4 tane sıcak.
5: 3-4 tane mi?
2: He. Ekmek de var.
4: Nereden ne güzel pidesini üretiyoruz? Başka fırın yok burada
5: şimdi. Evet evet, çok ilginç. Burada bir fırın olması bile zaten başlı başına bir olay.
2: Odun ateşi olması muhteşem.
5: Evet.
3: Kara fırın dediğimiz.
5: Ama şu malzeme işini yapsaymışız iyi olurmuş.
2: Ya şuradan bakalım, anladın mı? İstiyorsanız.
5: Yumurta falan da yok değil mi? Sadece boş pide yapacağım bize şimdi.
2: Ama öyle şeylere girmiyor.
4: Ya tarla bunu genetiği uygulamışlar.
2: Of.
5: Bir de şey olsaymış bunun üstünde işte.
6: Bunu bizden tarafa doğru uzat ustam.
2: Neyse, gidene kadar bir tanesini gömelim sıcak. Abi fırın da güzel pişirmiş ha, maşallah. Sen bize bir de şey ver.
5: Üçü bizden
2: de. Kağıdı.
5: Değil mi?
6: Herkes birer videomuz olsun arkadaşlar.
0: Fırından yeni çıkmış pidelerin kokusuyla kampçılarımız kahvaltı hazırlıklarına başlıyor. Bu sabah kahvaltıda Osmanlı mutfağından bir lezzet, mantarlarla çeşnilenmiş soğanlı yumurta var. Kampçıların bu haftaki konuğu Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü öğretim üyesi Doktor Zeliha Tuğuz.
7: Oraları tanıtıyoruz, kamp hayatını biraz gösteriyoruz, tanıtıyoruz. Gece biz burada konakladık, işte çadırda kaldık, bir de karavanımız var. Çadır, karavan hayatı derken hem biz de böyle bir zaten bu işi çok sevdiğimiz için bir de gösterelim. İnsanlar görmedikleri yerlerde görsünler diye böyle bir tarz çalışmalar yapıyoruz. Siz de sağ olun, hoş geldiniz. Biraz kendinizden anlatın bize, neler yapıyorsunuz?
8: Adım Zeliha Tuğuz, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümünde doktor öğretim görevlisiyim. Alanım eski Türkçe. Daha çok etimoloji çalışıyorum. Aynı zamanda Mersin Üniversitesi Türk Halk Müziği Topluluğu'nda danışman hocasıyım.
7: Evet.
8: Türkülerimizin çok ayrı bir yeri var. Özellikle milli kültürümüzü aktarmada en büyük rol türkülerimize düşüyor. Bir eğitim fakültesi hocası olarak da bu kültürün unsurlarını aktarmak bizim en büyük amacımız.
7: Ne güzel.
8: Türkülerimizle, keyifle bu işi elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz öğrencilerimizle.
7: Türküler alanınıza destek oluyor tabii.
8: Tabii.
7: Türkülerde de biliyorsunuz hikayeler ya da daha eski sözcükler var bazen. Onları yakalıyorsunuz değil mi? Biz bazen bu ne demek diye göresel tabirler de var ama çok eski Türkçeden gelen kelimeler de var içerisinde türkülerde.
8: Tabii ki de yazılı kaynaklarda tanıklanmamış ama türkülerde hala devam eden binlerce yıllık sözcüklerimiz var bizim.
7: Sözcüklerimiz var ya.
8: Ağız özelliklerimizi yine türkülerde görmek, bu zenginliği görmek, yaşamak mümkün.
7: Evet. Bir arkadaşımız daha vardı, o katılacak bize herhalde.
8: Evet, gastronomi bölümünden bir öğrencimiz var. Mersin mutfağı gastronominin özellikle bu son dönemlerinde parlayan mutfaklarından.
7: Türkü de söylüyor.
8: Türkü de söylüyor. Aynı Ondan zamanda Türk Halk Müziği Topluluğu'nda başkanı.
7: Ne güzel.
8: Çok başarılı bir öğrencimiz.
7: Ondan da bir türkü dinleriz. Siz de saz çalıp türkü söylüyorsunuz bildiğim kadarıyla. Bağlama
8: Elimizden
7: da çalıyorsunuz.
8: Elimizden geldiğince bağlama, kabak kemane, biraz
7: Kemal
8: tar.
7: Kemal de var. Ooo, bayağı iyi. Çok iyi. Kamp hayatıyla hiç daha önce bir deneyiminiz, ilginiz oldu mu?
8: Bu yıl biz de kamp tecrübesi yaşadık.
7: Öyle mi?
8: Mersin bu anlamda çok şanslı. Çünkü birden fazla kamp alanları, kamp parkları var. Siz burayı tercih etmişsiniz. Aynı zamanda Taşucu'nda, Akçakıl'da birçok yerde kamp alanları var.
7: Evet.
8: Biz birkaç günü deniz kenarında değerlendirdik. Birkaç günü de yaylalarda, göletlerde değerlendirdik. Özellikle Mihrican Göleti gerçekten eşsiz manzarasıyla çok güzel
7: yakın
8: bir kamp yeri.
7: Yakın mı? Merkeze yakın bir yer.
8: Çok yakın. Yani
7: orayı not alalım.
8: 30 dakika, 40 dakika en fazla sürer. Çok güzel bir gösteri var.
9: Yüksek rakımlı.
8: Yüksek rakımlı. Manzarası, doğası, bitki örtüsü çok başka. Zaten Mersin'in en güzel tarafı bence bu. Ben Mersin'i çok seviyorum. Mersin'e aşığıyım. Hemen deniz kenarına gidip denizin tadını çıkarabilirsiniz. Kar istiyorsanız eğer yarım saat yukarı çıkıp yayla, kışlak hepsi çok yakın birbirine.
7: Zaten merkezde öyle çok kış da olmuyor
8: bildiğimiz
7: kadarıyla. Biz çok kara kıştan geldiğimiz için Ankara'dan Mersin gerçekten bu dönemde de harika. Şubat'ta da, Mart'ta da her dönemde harika. Kışın denize giren oluyor mu?
8: Tabii ki de. Değil Aralık ayında çok özellikle sabah saatlerinde çok kalabalık plajlarımız.
9: Deniz suyu sıcak o zaman normalde.
7: Tabii soğumuyor öyle çok fazla.
9: Ege gibi soğuk değil.
7: Yok, kahvaltı devam ediyor. Şeyimiz pişiyor. Adem abi çaylar, birer çay alabiliriz sana zahmet olmasa orada. Bize simit de getirmiş sağ olsun Zeli hocam.
8: Afiyet olsun.
7: Biz de burada pide yaptırdık. Hemen burada girişte pideci varmış. Sabah onunla biraz sohbet ettik. Bir de pide yaptırdık. Karınca karınca bir kahvaltı yapalım burada beraber. Hocam buranın özelliği de sabah gördük. Koruma altına alınmış. Kum zambakları.
9: Kum zambak.
7: Evet. Çok harika da kokusu vardı.
9: Akşam oraları nefis kokusu vardı. Akşam otururken dalga dalga geliyordu. Evet, çok da güzel bir havası vardı.
7: Var mı bilginiz bu şeyle ilgili? Yani kum zambağının haricinde buradaki doğal yaşam ya da bitki örtüsüyle ilgili bir bilginiz var mı?
8: Öncelikle kum zambakları dünyadaki nadide bitki örtülerinden bir tanesi koruma alanında. Biz şu an Erdemli Çamlığı'ndayız. Var ama asıl Erdemli'den önce Alata mevkiinde neredeyse bir tarla boyutunda.
7: Ha, o kadar.
8: Orada çok daha görseli de güzel. Koruma altında olan bir bitki örtümüz. Aynı zamanda karette karettalarında yaşam alanıyla örtüşüyor kum zambaklarının yaşam alanı.
7: Öyle mi? Onlar da aynı bölgede.
8: Onlar da aynı bölgeyi tercih ediyorlar. Şu an koruma altında ama umarım bunun devamı, bu korumaların devamı olur.
7: Gelir, evet.
9: Karettanın mevsimi ne zaman tam sahile çıktığı zaman?
8: Mersin Üniversitesi yine bu alanın uzman biyologlarıyla yılın belli dönemlerinde özellikle bu karetaların yumurtadan çıkış dönemlerinde yine profesör hocalarımızın eşliğinde çok güzel kamplar düzenleniyor. Özellikle çocuklara yönelik. Bu çocuklarla Ağustos sonu, Eylül başı diye hatırlıyorum. Biz de birine katılmıştık kızlarımla. Gece kamp alanında kalıyoruz. Karetaların gece 2, 3, 4'te çıkışlarını onları işte herhangi bir müdahalede bulunmadan, rahatsız etmeden
7: izleme
8: fırsatı buluyoruz. Bu da dünyanın nadide bölgelerinde olabilecek bir şans.
7: Evet.
8: Çok Biz çok şanslıyız gerçekten. Aynı zamanda burada bir karetta rehabilitasyon merkezi var yine Erdem'de.
7: Öyle mi?
8: Evet, orada da gençler gönüllü olarak çalışıyorlar.
7: Ne güzel.
8: Çok güzel çalışmalar var.
7: Çünkü yarınlara bırakabilmemiz için korumamız lazım. Yani doğayı koruyacağız, doğayı seveceğiz. Bizim çocuklarımız, torunlarımız bizden sonra gelen nesiller de görsün bu güzellikleri diye. Bu kum zambağı çok mesela nesli tükenecek. Öyle bir bilgi var.
8: Evet.
7: Nesli tükenecek ve bizden sonraki insanlar göremeyecek. Çok yazık bir şey. O yüzden gerçekten koruma alanında almak lazım. Ömer abi, acıktık iyice.
9: Az kaldı.
7: Çaylarınız için soğutmayın. Hocam da simit getirmiş. Şöyle ucundan birazcık alalım. Simit de değil bu. Ne böyle? Gevrek güzel bir şey.
8: Tereyağlı simit.
7: Tereyağlısı.
8: Mersin coğrafik olarak geçiş bölgesi olduğu için birçok kültürün yemek kültürünü kendisi de harmanlayarak çok güzel bir şekilde sunuyor bize.
7: Evet.
8: Yani siz Mersin mutfağında Antep'in de izini görürsünüz, Hatay mutfağında izini görürsünüz, Niğde'nin,
7: tabii,
8: Orta Anadolu'nun da izlerini görürsünüz. Yani çok kozmopolit bir yer olduğu için çok ilginç bir mutfağı var.

0: Ömer ve Mustafa'nın bu hafta bir konuğu daha var. Heval Sungur Tekin. O da ekibe dahil oluyor.
1: Merhabalar.
2: Nasılsın, iyi misin?
1: İyiyim, siz nasılsınız?
2: Teşekkür ederiz. Seni bekliyorduk. Hocamla biz türküler söyledik sabah. Bir tane de senden türkü dinleriz ama önce seni bir tanıyalım. Ne yapıyorsun? Öğrenci misin? Nerelerdesin?
1: Evet efendim, ben Mersin Üniversitesi'nde okuyorum. Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü 3. sınıf öğrencisiyim.
2: Gastronomi?
1: Evet.
2: Geleceğin mesleği, öyle mi? Gastronomi eskiden yoktu. Yeni bir bölüm herhalde.
1: Evet, kesinlikle.
2: Çok hoş bir bölüm herhalde.
1: Evet.
2: Seviyorsun.
1: Çok severim.
2: Yemek yapmayı.
1: Evet, yemek yapmayı çok severim. Mutfakta bulunmayı da çok severim.
2: Ne güzel, ne güzel. Peki ben sana bir espri yapayım. Gastronomi türküsü biliyor musun?
1: Öyle bir şey türkü.
2: Öyle bir türkü var mı diyeceksin ama türkülerin içinde her şey var.
1: Evet.
2: Mesela zeytinyağlı yiyemem, helvacı helva, bunlar hep yemeklerle ilgili türkülerimiz, birçok türkümüz var.
1: Var, doğru.
2: Böyle bir sıralasak gastronomi türküsü desek var. Evet, böyle bir proje olabilir değil mi?
1: Kesinlikle.
2: Aklında olsun.
1: Tabii ki.
2: Var mı öyle bir bildiğin? Mesela o şeyi bilir misin? Zeytinyağlı yiyemem.
1: Bilirim.
2: Okuyalım hocam onu.
1: Okuyalım.
2: Hadi beraber. Buyurun o zaman. 3, 4.

0: Mersin Erdemli Çamlığı Tabiat Parkı, karavancıların da gözdesi. Ekibimiz kamptan ayrılmadan önce karavancılarla hoş bir sohbete dalıyor.
1: Merhaba.
2: Merhabalar.
1: Nasılsınız? Müsait misiniz?
2: Buyurun, müsaitiz.
1: Bir merhaba edelim dedik.
2: Tabii, buyurun.
1: Nasılsınız, iyi misiniz? Mustafa ben.
2: Aliye.
1: Merhaba.
3: Eşim merhaba. İlina.
4: Ömer.
5: Aliye. Merhabalar.
1: Merhaba. Şöyle geçeyim ben.
2: Aliye mi?
6: Tanışın.
1: Çok oturabilir miyiz biraz? Misafir demek, olalım size dedik.
2: Ne demek? Buyurun.
1: Biraz abi sohbet edelim istedik.
2: Abi,
1: biz de karavancıyız. Sizin de daha deneyimli olduğunuzu düşünerek geldik buraya. Niye? Çünkü böyle kendinize bir bahçe yapmışsınız. Evet. Komplike bir şey görünce dedik bir merhaba edelim.
2: 3 sene bir fil yazlı kışlı yaşanırsa.
1: Öyle mi?
4: Yazlı kışlı.
2: Yakın oluyorsunuz. Oo. Evet, yazlı kışlı. Oo, kışın doğasını yaşamak da çok güzel. Yaz da güzel.
1: Tamam.
2: Ama benim tercihim kış. Çok güzel.
4: Benim
2: çok
4: tercihim de kıştır.
2: Böyle yağmurun sesi, yağmurun kokusu, ağaçların nefes alması bizim için her şeye değiyor.
1: Siz de bir soralım dedik, yani nasıl zaman geçiyor burada? Yani mesela sıkılmıyor musunuz? Her şeyden önemlisi 3 yıl yaz kış buradasınız.
2: Şimdi kısaca bir şey söylemek gerekirse, işte deniz ve doğanın olması doğadaki karbondioksiti oksijene çeviriyor, temiz oksijene. O da bize huzur veriyor, sağlık veriyor, mutluluk ya, veriyor,
1: hormon çok önemli bir bilgi.
2: Bakın biz 2,5-3 sene önce buraya niye geldik? Eşim Ukraynalı, savaşa başladılar. Ha. Savaştan dolayı oradan ailesi orada strese girdi. Ama buraya geldik, burada antidepresan olayını yaşıyor. Çok huzurlu, çok rahat. Onun için de gidemiyoruz, kaldık burada doğada.
1: Hayır, bu şeyi de tavsiye ediyorsunuz insanlara. Bu kampçılık ya da işte karavancılık, doğada yaşam, bunu tavsiye ediyorsunuz. Biraz önce söylediğiniz önemli bir noktaydı. O nefeslenmek, o tabii, huzuru tabii, bulmak tabii. Gerçekten.
2: Temiz havayı solumak en büyük ilaç. Ücretsiz, yani şöyle doğaya çıktığınız zaman tabii, ücretsiz mutluluk hormonunu evet, alıyorsunuz bünyenize. Bundan güzel bir şey evet, var.
1: Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür yine ederim. Gelelim. Çayımız vallahi, alacağımız olsun. Çok, çayınızı içmeye geleceğiz yine.
2: Memnun olduk.
1: Biz çok teşekkür olduk. Ederiz.
2: Ama hakikaten bu defa geldiğinizde çay içmeden gelin olur, ki burada
1: tabii,
2: içelim.
1: Tabii tabii, öyle yaparız.
0: Kampçılar, çocukların doğa hakkında bilinçlenmesine önemli katkılar sağlayan Doğa Fen Okulu'nu ziyaret ediyor.
4: Doğa ve Fen Okulu. Allah Allah. İlginçmiş. Gel bir gidelim. Bir malumat alalım, bilgi alalım.
7: Merhabalar.
4: Selamlar.
7: Hoş geldiniz.
1: Nasılsınız?
7: İyi, çok
4: merhabalar Ömer.
7: Merhaba. Hüseyin Arslan benden.
1: Dikkatimizi çekti de Doğa ve Fen Okulu deyince bir soralım dedik. Neymiş burası?
7: Şimdi hocam bu Türkiye'de tek bir proje. Doğa Fen Okulu olarak bizim öğrencilerimiz gelip haftada bir gün, yani bir derslerini sürekli burada istiyorlar. Bunlar doğayla iç içe bir ders istiyorlar.
1: Buradaki okuldan geliyorlar.
4: Tabii, ana sınıfı mı, normal okul mu?
7: Ana sınıfta geliyor. Özel öğrencilerimiz de geliyor. Haftada bir gün burada derslerini istiyorlar. Hem burada doğa yaşamı şey yapıyorlar.
1: Görüyorlar ha. Çok güzel görüyorlar ya.
7: Harika ya. Köy okullarından gelip ilk defa denizi gören öğrencilerimiz de var.
1: Bakalım.
7: Bakalım. Buyurun hocam.
1: Çok güzel ya. Harika. Merhaba. Kolay gelsin.
4: Kolay gelsin hocam.
8: Doğal yaşam becerilerini belli yaşta sınavıyoruz. Çadır evet, kurma, ateş yakmaya. Bizim altar buradaki amacımız şu şekilde. O günkü dersimiz doğaya entegre etmek. Doğaya saygı.
1: Evet, evet, çok güzel ya.
4: Bir ders mi burada görüyor çocuk?
8: Bir derse bir gün boyunca.
4: Bir şu gün boyunca. Gelen bir sınıf.
8: Evet, 17 kişilik bir sınıfımız geldi. Sayısı 17 kişi. O bugün derslere batamadık. Hayat bilgisi, fen bilimlerini burada işliyoruz.
1: Çok güzel.
8: Evet. Örneğin canlılar konusunu burada işliyoruz. Canlı cansız.
1: Okuldaki dersi burada işliyorlar.
4: Çok güzel hocam. Bayıldım
8: İklimi
4: yani.
8: Bitki tanıtıyoruz, ağaçları tanıtıyoruz, Akdeniz bitki örtüsü tanıtıyoruz. Denizdeki nesli tükenen canlılar tanıtıyoruz. Karate kaplumbağalarını tanıtıyoruz. Ardından kum zambaklarımız var. Evet, çok değerli.
1: Evet,
8: şu anda çiçek açtı. Onların işte koruma altında olduğunu, endemik olduğunu, çocuk burada endemik kelimesinin ne olduğunu öğrenebiliyor.
1: Tabii tabii, çok.
8: 2019 yılında Erdem İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü adına başlayan bir proje.

0: İsmi Erdemli Deniz ve Orman Okulu'ydu. Bakanlık, Milli Eğitim Bakanlığı projeyi çok beğendi ve 2021 yılında burada eğitimleri açtı öğretmenlere ve ismini değiştirdi. Her yere deniz olmadığı için Doğa ve Fen Okulu olarak değiştirdi ismini bakanlık. Bakanlık düzeyinde iki eğitim verdik biz burada.
1: Bu yayılacak mı Türkiye genelde?
0: Var şu an.
1: Var mı?
0: Samsun'da var, Konya'da var şu an.
1: Süper, benim memlekette de varmış. Aa, evet, bayıldım.
0: Samsun Canik'te var orada.
1: Canik'te. Evet, çok güzel, çok sevindim ya. Büyük bir proje. Biz içinde, biz de doğanın içindeyiz. Genç yaşta, çocuk yaşta böyle hep benim aklımdaydı yani. Çocuklara bu eğitimi yahut da bu işi sevdirmek gerekiyor. Siz bu işi mükemmel başarmışsınız.
0: Çocuklar gel,
1: tebrik ediyorum
0: sizi. Gelmeden bir önce uykular kaçıyor. Gideceğiz. İşte,
2: tabii.
0: Heyecanlanıyorlar, uyuyamıyorlar.
1: İşte bu çocuklar kampçı olacak, offroadçu olacak, dağcı olacak. Ve bunlar doğaya saygı duyacaklar ve temiz tutmayı öğrenecekler. Bizim en büyük derdimiz doğayı pis bırakırlar. Hayatta bırakmaz bu çocuklar.
0: Biz burada çöp toplatmıyoruz. Çünkü kendileri çöp atmadıkları için çöp toplatmıyoruz.
3: İki keyifli günün ardından Erdemli'den ayrılma vakti geliyor. Dönüş yolu için hazırlıklar başlıyor. Fakat önce her zaman olduğu gibi Ömer ve Mustafa kamp alanını ve çevresini temizliyor. Kampçılarımız biriktirdikleri güzel anılarla doğada ayak izinden başka bir iz bırakmadan Erdemli Çamlığı Tabiat Parkı'na veda ediyor.

kanallı televizyonun siyah beyaz yılları. Hafızalarımıza yer etmiş şarkılar, şarkıcılar, görüntüler. TRT Müzik'te siyah beyaz başlıyor. Televizyonun ilk yıllarında yayınlar haftanın 5 günü, günde 5 saat olarak yapılıyordu. 1974 yılının Mart ayında 6 güne çıkan televizyon yayını, 1975 yılında artık haftanın her günüydü. Buna karşın yayın saatleri hala kısıtlıydı. Gece saat 12 olduğunda yayın biter, kapanış anonsundan sonra İstiklal Marşı yayınlanır ve hemen ardından ekranda bir yazı belirirdi. Televizyonunuzu kapatmayı unutmayınız. Bugün siyah beyazda 1975 yılındayız.

1975 yılında dillerden düşmeyen bir başka şarkı var şimdi sırada. Kendilerine has dansları ve neşeli şarkılarıyla Beyaz Kelebekler sizlerle.

1975 yılında Türkiye müzik gündeminin birinci sırasında o yıl ilk kez katılacağımız Eurovision şarkı yarışması vardı. Yarışmanın Türkiye elemelerinde finalistlerden biri de İskender Doğan.

1975 yılında Eurovision şarkı yarışması Türkiye ülke gündeminden uzun süre düşmemişti. O yıl elemelere katılan çok sayıda genç şarkıcı ilk kez bu yarışmayla adını geniş kitlelere duyurdu. Bu isimlerden biri de henüz 18 yaşındaki Yeliz olacaktı.

70'li yıllar sadece pop müzikte değil, diğer müzik türlerinde de genç besteci, aranjör ve şarkıcıların adını duyurduğu yıllar oldu. Halk müziği ve sanat müziğinde radyodan yetişmiş sanatçılar bunlar arasında başı çekiyordu. İşte onlardan biri. Şakir Öner Günhan'la 1975 yılı.

Türkiye'de uzun yıllar boyu dilden dile dolaşarak kuşaktan kuşağa aktarılan türküler, TRT radyo sanatçılarının araştırma, derleme ve icra çalışmalarıyla belgelendi, notaya alındı, arşivlere girdi. Geleneksel müziğimizin korunup yaşatılmasında büyük pay sahibi olmuş isimlerden biri de Ali Ekber Çiçek'ti. Ali Ekber Çiçek'i 1975 yılında kaydedilmiş bir türküyle getiriyoruz şimdi ekranlarınıza. Usta sanatçı kendi derlediği türküyü hem çalıyor hem de söylüyor.

1975 yılında Türk pop müziği genç bir ses daha kazanmıştı. Gerçek adı Rezzan Soyurgal olan genç şarkıcı, ilk planda dinleyici karşısına Aylin Urgal olarak çıkıyordu.

zamanlarda birçok sanatçı sesini önce radyoda duyurdu, sonra televizyonla tanındı ve peşi sıra sahnelere transfer oldu. Müzik eğitimini Ankara Radyosu'nda alan Ela Altın da bunlardan biriydi. Sanatçı, radyo ve televizyon programlarında seslendirdiği bu şarkıya 1975 yılında yayınlanan ilk albümünde de yer vermişti. Ela Altın sizlerle. Akşam.

0: Karadeniz'in kraliçesi.
1: Zeynep Başkan.
0: Ve Kemençe'nin kralı.
1: Umut Ayvaz.
2: Zamane Perşembe TRT Müzik'te.

0: Zirvedeki Türküler programına hoş geldiniz. Bugün rotamızı Karister Yaylası'na çevireceğiz.
1: Uzun göl manzarasını arkamıza alarak sizler için seçtiğimiz birbirinden güzel türküleri seslendireceğiz. Ben çok sabırsızlanıyorum Merve. Hemen yola çıkalım. O zaman
0: haydi.

0: tutmazsa, güzel kızlar olmasa ne olurdu halınız, ne olurdu hal? Güzel kızlar olmasa ne olurdu halınız, ne olurdu hal?
1: Merve, memleketine geldin tabii. Aşka geldin orada.
0: Oh, gerçekten
1: Türkiye'de
0: öyle.
1: patlattın. Hakikaten
0: Gerçekten.
1: Trabzon'dur yolumuz. Ama şimdi Trabzon'un hangi yaylasına doğru yola çıkıyoruz?
0: Şimdi Karester yaylasına doğru yola çıkıyoruz. Bizde bir de Garester derler aslında.
1: Garesten.
0: Aynen, Garester yaylası. Uzun Göl'ün üstünde. Böyle hatta dünyanın sonu gibi, sanki başka bir yer yokmuş gibi bir yaylaya çıkacağız. Yine enfes manzaralar eşliğinde, güzel yol maceraları ile beraber Türklerimizi seslendireceğimiz masal gibi bir yaylaya yolculuğa başladık.
1: Merve, Karester'e giderken Uzun Göl'ün oradan geçeceğiz sanırım.
0: Evet, tam önden geçeceğiz. Hatta bu fotoğraflara da konu olmuş cami var ya hani, ve gölün tam dibinde, o caminin yanından sağdan Karester Yaylası'na doğru tırmanmaya başlayacağız. Daha önce gittin mi Uzun Göl'e acaba?
1: Bir kere gittim. Çok gezme şansını elde edemedim. Gerçi yine bir işle alakalı gitmiştim Uzungöl'e. Onun dışında gitmedim.
0: Gerçi son dönemlerde bayağı bir gelişti. Uzungöl'de Ayder gibi çok fazla tercih edilen bölgelerden bir tanesi. Turistik bölgelerden bir tanesi şu dönemde. Ama bizim gideceğimiz yaylar Uzungöl'le hiç alakası olmayan, tamamıyla doğayla baş başa olan bir yayla olacak.
1: Uzungöl'ün daha yukarısından
0: Evet,
1: gideceğiz.
0: çok daha 2400 rakımlık bir
1: Evet.
0: yaylaya çıkacağız.
1: Zirveler bizim işimiz
0: Evet,
1: ya.
0: zaten diyoruz ya, 2000 rakımın altında hiçbir yere gitmiyoruz diye. Özellikle seçmedik aslında bunları, hani rakımlarına bakmadık ama böyle denk geldi. Güzel bir yayla. Uzun Göl'ü dağın eteğinden, Karester Dağı'nın eteğinden görebileceğiz. Orada güzel Türklerimizi seslendiririz diye
1: Evet,
0: düşünüyorum.
1: sabırsızlanıyorum.

0: Aycan, bugün repertuarımızda hangi türkülerimiz var?
1: Merveciğim, bugün repertuarda bu bölgeye ait, Çaykara bölgesine ait çok güzel türküler seçtim. Sana da sürpriz olsun. Sen de bilmiyorsun.
0: Öyle mi?
1: Bence dinleyenlerimiz için de sürpriz olsun.
0: Tamam.
1: Yukarı gittiğimizde müzisyen dostlarımızla seslendirelim.
0: En büyük sürpriz bana olacak bu
1: evet,
0: arada.
1: Evet, sana olacak sürpriz. Ama ben diyorum ki yukarı giderken bir türkü söylesek mi acaba?
0: Söyleyelim.
1: O zaman...
0: Of Çaykara yolları, ben bilirim onları, ben bilirim onları. Of Çaykara yolları, ben bilirim onları, ben bilirim onları. Çıksam yaylalarına, içsem soğuk suları. Çıksam yaylalarına, içsem soğuk suları. Çıksam yaylalarına, içsem soğuk suları.

0: Evet, bugün Zirvedeki Türküler programında Trabzon'un Karester Yaylası'ndaydık.
1: Karester Dağı'nın eteğindeki Karester Yaylası'nda birbirinden güzel yöre türkülerini sizler için seslendirdik.
0: Bir sonraki programda yeni bir yol macerasında görüşmek dileğiyle hoşça kalın.
1: Türkülerle kalın.

0: Yani asrın namesi dediğimiz şey bu işte.
1: Ya
0: Yani
1: sadece bu tek bir eseriniz olsa bir millet olarak
0: evet.
1: bu sizi medeniyet yapmaya, çok büyük millet
0: Tabii
1: yapmaya
0: tabii.
1: yeter.
2: Asırlık ezgiler bugün TRT.

Yeni bir bölümle şahane şarkılarla yine karşınızdayız. Neydi o şarkı? Başlıyor. Yine Türk pop müziğinin renkli isimlerinden biriyle devam ediyoruz. Sevgili aşkı Nur Yengi. 94 yılında çıkardığı Kara Çiçeğim albümünden Ay İnanmıyorum. Söz ve müziği kendine ait. Çok kıpır kıpır bir şarkıydı. Çok samimi de bir klibi vardı. Dilerseniz bu eğlenceli şarkıyı hep birlikte seslendirelim şimdi sizlere.

0: Dinleyeceğiniz şarkı sadece bir şarkı değil, bir dönemin de ifadesi. O jenerasyonun en unutulmaz şarkılarından biri, günümüzde de hala tazeliğini koruyor. Türk pop müziğinin minik serçesi Sezen Aksu'nun şahane şarkılarından biri tabii ki, Kaybolan Yıllar.
1: Şarkıyla ilgili şöyle bir şey hatırlıyorum. Çok küçük yaşta yaptığını hatırlıyorum. Hatta aklıma şöyle bir şey geldi işte. Bu yaşta kaybedecek neler oldu ve nasıl kaybettin de böyle bir şey yazdın diye.
0: Yaşanmamış duyguların hikayesi var
1: evet.
0: O zaman. 15-16 yaşlarında diye hatırlıyorum ben de.
1: Emin olmamakla birlikte. Evet, çok küçük yaşta yazdığını hatırlıyorum.
0: O zaman Kaybolan Yıllar diyelim.

Sezen Aksu'nun en derin ve duygusal şarkılarından biri. Türk pop müziğinin klasiklerinden de biri aynı zamanda. Sözleri Sezen Aksu'ya, müziği Sezen Aksu ve Onla Tunca'ya ait Küçüğüm adlı parça. Sanıyorum bir şarkım olsaydı ya da kızıma bir şarkı bırakmak isteseydim o şarkı bu şarkı olurdu. Küçüğüm sizler için.

0: Yıldız Tilbe'nin en önemli şarkılarından biri, kariyerindeki en önemli şarkılarından biri Delikanlım. Diğer Yıldız Tilbe besteleri gibi söz ve müziği yine kendisine ait bir şarkı. Yıldız Tilbe şarkılarının bir sihri var, o da samimiyet. Günümüzde hala bu samimi dili koruyor ve duyguları bize çok güzel yansıtıyor. Hadi Delikanlım diyelim birlikte. Özgür, bir şey mi söyleyecektin?
1: Bu meziyetleri nasıl üzerinde taşıyabiliyor anlayamıyorum. Bazıları sözü yazar, müziği yapamaz biliyorsun. Bazısı müzik yapar, söz yazamaz. Yıldız Tilbe ikisini de öyle başarıyor ki söylüyor, yazıyor ve bugüne kadar işte sihri hiç bozulmuyor. Gerçekten büyücü gibi bir kadın bu.
0: Kesinlikle katılıyorum. Hadi bakalım.

Bu şarkı hepimizin kulağına fısıldanmış bir nasihat gibi adeta. Ajda Pekkan'dan dinlediğimiz şarkının sözleri Eda Özülkü'ye, müziği ise Metin Özülkü'ye ait. Eğlen güzelim, gününü gün et. Hem bir nasihat şarkısı hem de eğlenmeyi unutanlara bir gönderme gibi. Fatih Erkoç'un da vokallerinin yer aldığı şarkıyı şimdi sizler için seslendireceğiz.

Türk pop müziğinin en sevdiğimiz çiftlerinden Eda Metin Özülkü şarkısı, sıradaki şarkı Seninle Olmak Var Ya. Söz ve müziği Eda Metin Özülkü'ye ait, ortak yaptıkları bir şarkı. Şarkının melodisi çok yalın ama çok da etkileyici bir yapıya sahip. Bu da duyguları bize güzel taşıyan şarkılardan biri. Seninle Olmak Var Ya.

0: olmuş bir şarkı, Yaz. Biz şarkıyı Levent Yüksel'den duymaya alışkınız. İsmi de çok büyük değil mi şarkının, kendi gibi?
1: Ve şarkının çok can alıcı bir cümlesi var. Yarıda kaldı şarkılar diye. Bu şarkı aslında Uzay Yapar'ın kaybı sonrası da tam adrese teslim gibi duruyor. Şarkıcılar hatta onun kaybı sonrasında bir araya gelerek bu şarkıyı hep Beyaz'dan söylüyorlardı. Onu da hatırlıyorum. Gerçekten çok duygusal bir şarkı.
0: Umarım hiçbir şarkı yarıda kalmaz.

0: Çok yönlü sanatçılarımızı hepimiz çok seviyoruz. Bunlardan biri de çok değerli Fırat Tanış. Yine klasik olmuş şarkılardan biri. Yani en sevdiğim bölüme geçtik Özgürcüğüm. Senden bir şarkı dinleyeceğiz şimdi.
1: Evet, Emre Altun'dan biliyoruz önce şarkıyı aslında. Yanlış hatırlamıyorsam 99 senesinde. Birçok kişiye sürpriz olmuş Fırat Tanış'ın sözlerini yazdığını duyunca.
0: Aslında bana da sürpriz oldu. Ben de bilmiyordum.
1: Evet, çok yetenekli biri. Yani ekran karşısında da öyle, sahnede de öyle. Devam da ediyor hala, müzik de yapıyor. Daha da besteleri de var elinde yaptığı. Senin de söylediğin gibi Fırat Tanış gerçekten çok gönlü bir sanatçı. Dilimiz döndüğünce hadi yapmaya çalışalım.

Neydi o şarkının sonuna geldik. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Fakat bunun öncesinde yine size birbirinden değerli müzisyen arkadaşlarımı tanıtmak istiyorum. Bas gitarda Murat, davulda Burak, gitarda Tolga, klarneti ve vokaliyle bana eşlik eden Özgür ve ben Sezen Kiremit. Bir dahaki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Teşekkürler efendim. Harikasınız. Her hafta olduğu gibi. Vallahi sağ şimdi... olun, var olun.
1: Efendim, yar bulması kolay değil öyle eskisi gibi. İnsan canını da verir, servetini de verir, her şeyi verir yani.
0: Hoş geldiniz. Her hafta aynı şekilde böyle bizleri sadece Ankara'dan değil, Anadolu'nun farklı illerinden gelip bizleri görmek için can atan değerli seyircilerimiz var. Onlara hoş geldiniz diyoruz efendim. Hepiniz hoş geldiniz. Sağ olun, var olun.
1: Burada stüdyoda gelen, bizleri izlemeye, desteklemeye gelen bütün seyircilerimize çok çok teşekkür ediyoruz. Ekran başındaki izleyicilerimize de çok çok teşekkür ediyoruz. Sizlerin enerjisi bizlerin enerjisiyle birleşiyor ve bizler de bu işi elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. İyi ki varsınız. Teşekkür ediyoruz.
0: Hoş geldiniz.
1: İyi bir program olsun. Hoş geldiniz. Şimdi bendeniz bir eser seslendireceğim. Tunceli'ye gideceğiz. Şu yalan dünyaya geldim geleli diyeceğiz. Dostlar, haydi bakalım hep beraber çalalım, söyleyelim.

0: Teşekkür ederiz.
1: Ellerinize sağlık canlar.
2: Umut'cum ağzına sağlık, gönlüne sağlık.
0: Eyvallah.
2: İçimizi sızlatan tüm orkestranın ellerine sağlık efendim. Şimdi ben de sizleri bu Umut'un güzel eserinden sonra Kırıkkale Keskin'e götüreceğim. Orada bizim yaşayan büyük ustamız var. Seyit Çevik'in kemanının tonunu yaşatan Çetin İşten ustamız var. Kırıkkale'ye Keskin'e selam gönderelim.
0: Ustamıza selam olsun.
2: Bir alkış da gönderelim tabii ki onlara. Onun bir bestesi, sözü de Mustafa Turan Güngör'e ait bir eser. Belki de çok okunmuyor ama bilenleriniz vardır diye umut ediyorum. Bu kara sevdayı sardın başıma diyeceğiz efendim. Hem Kırıkkale'ye hem Keskin'e hem de Çetin İşten ustamıza, kemanın ustasına çok selamlarımızı gönderiyoruz. Bu eseri de ona gönderelim, armağan edelim efendim.
0: Haydi bakalım.
2: Son 2-3

0: Efendim, aramızda birbirinden değerli iki üstadımız var. Birisi ablamız, birisi ağabeyimiz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş geldiniz efendim.
3: Hoş geldiniz.
0: Şimdi bizler TRT çatısı altında aynı yolda değerli üstadlarla yolcuyuz. Ve onlarla birlikte çalışıyor olmak, daha doğrusu beraber nefes alıyor olmak, aynı ruhta birleşmek bizler için gerçekten çok büyük bir fırsat ve çok büyük bir keyif, onur. Sizlerle birlikte olmak, aynı programda meşk edecek olmak bizim için çok büyük bir keyif. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Teşekkür ederiz.
2: Hoş geldiniz.
1: Biz de çok mutluyuz. Ben zaten çok seviyorum ikinizi de. Mümkün olduğu kadar mutlaka izliyorum. Ben de bir zamane aşığıyım aslında. Çok değerli kardeşlerimi her zaman tebrik ediyorum ama bir de seyircilerin huzurunda tebrik etmek istiyorum. Çok güzel gidiyor her şey. Bence süper.
2: Çok sağ olun.
0: Teşekkür ederiz. İyi ki varsınız.
4: Ben de birkaç bir şey söylemek istiyorum. Gerçekten Umut zaten uzun yıllardır tanıdığım bir arkadaşım, kardeşim. Çok severim. Uğur da sonra 2015 yılından sonra
2: fena
4: tanıştık. Uğur da çok sevdiğim kardeşimdir. Fena değil değil. Ya, sizler de çok takdir ettiğiniz ama inanın bizim için de ikisi çok kıymetli. Çok TRT sanatçıları içerisinden böyle işte Umut'un memleketi ayrı. Uğur'u zaten biliyorsunuz. Ona rağmen mükemmel bir ikili oldular. İyi ki anneleri onları doğurmuş. İyi ki tanımışız sevgili kardeşlerimizi.
1: Evet.
4: Burada olmaktan ben de çok mutluyum efendim. Hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Sağ olun.
0: Eyvallah. Efendim şimdi konuklarımızı davet ederken bir VTR yayınlandı. Orada Semra abla çok güzel bir uzun hava söylüyordu. Gidirem diye bir uzun hava var. Abla şimdi orada VTR'de yayınlandı ama benim canlı, eğer böyle ricamı kırmazsan onu burada şöyle canlı canlı çalsak söylesek güzel olmaz mı da? Ne
1: olur
0: dersin?
1: Zevkle keyifle inşallah. Okuruz.
0: Haydi bakalım o zaman dostlar, çalalım söyleyelim. Tonumuz re.

0: Semra Algül. Harikasın abla.
1: Ağzına sağlık.
0: Şimdi abla, ben senin sesini duyduğum zaman ses renginde sanki Erzurum'da bir mey çalıyor bir uzun, ama öyle bir ahenk, öyle bir tat, öyle bir lezzet var. Avazın var olsun.
2: Canım benim.
0: Seninle beraber çalmak, söylemek, meşk etmek çok güzel bir şey. Teşekkür ederiz.
2: Benim için de öyle.
0: Eyvallah.
2: Benim için de çok kıymetli.
0: Evet.
2: Burada bu programda olmak, sizin gibi iki tane üstad diyorum. Benim için çok kıymetlisiniz. Benim için üstadsınız.
0: Estağfurullah.
2: Yolunuz, bahtınız hep açık olsun. Çok büyük keyif alıyorum. Ben keyif alıyorum. İnşallah sizler de keyif alıyorsunuzdur. Çok teşekkür ederim o güzel alkışlarınız için.
0: Teşekkür ederiz.
3: Meyde de Ömer Altuntaş bizlere açış yaptı. Bunlara da alkış. O zaman devam edelim. Gürsoy abiden bir türkü dinleyelim diyoruz. Abi sen kendin türküyü...
1: Olur istersen.
3: İstersen yöresini söyle.
1: Bir türkü de ben söyleyeyim, hazır buraya kadar gelmişken istersen. Dama çıkmayız olur diye güzel bir Gaziantep türküsü var. Yakında kaybettiğimiz TRT Ankara Radyosu ses sanatçılarından Elazığ Madenli Zülkü Faltan'ın kaynak kişilik ettiği bir türkü. Zülkü abiyi de buradan ellerinden öpüyorum. Zülkü abi derlemiş bu türküyü. Dama çıkmayız olur, çuhaşal var, toz olur, emmoğlu diye bilinir. Bu türküyü okuyacağım. Arasında da Halit Araboğlu'ndan alınan bir barak havasını seslendirmeye çalışacağım efendim. Teşekkürler, sağ olun.
0: Haydi bakalım.

0: Teşekkür ederim efendim. Sağ olun, var olun. Teşekkürler.
1: Helal Emmoğlu.
0: Eyvallah Dezoğlu, sağ olasın.
1: Gülsey abi çok teşekkür ederiz valla. Bambaşka bir hava kattın. Güzel oldu mu böyle, arada da barak vardı?
0: Sağ olun, teşekkürler. Yani sizlerle olmak güzel Umut'cum, burada olmak. Ömer'e de ayrıca teşekkür ediyorum. Orkestramıza çok teşekkür ediyorum. Zaman Orkestrası zaten gerçekten TRT Müzik ekranlarında çok sevildi. Orkestra, yani solistlerinin dışında orkestra da çok dikkat çekici ve güzel. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Emeklerine sağlık. İki kardeşime ayrıca teşekkür ediyorum.
1: Eyvallah.
0: Bu güzel programı buraya kadar getirdikleri için sağ olsunlar, var olsunlar. İnşallah hep de devam etsin. Var olun, sağ olun.
2: İnşallah.
1: Eyvallah. O zaman şimdi kuşlar gibi ötüşüyorsunuz abi valla. Bülbül gibisiniz.
0: Olur. Valla Semra biraz bülbüle benziyor da benim sesim karga gibi sanki.
1: Olur mu ya?
2: Yok yok, hakkını yeme.
1: Valla burada güzel sesli kuşların her çeşidi var.
0: Evet.
1: Anlayana.
0: Evet.
1: Değil mi efendim? Gayet doğru. Güzel.
0: Eyvallah, sağ olun.
1: Şimdi yeri gelmişken Gürsel abi sen mi konuştun, kusura bakma.
0: Estağfurullah canım, yok.
1: Aramızda Ankara'nın dışından gelen konuklarımız var. Öncelikle Eskişehir Odun Pazarı Halk Eğitim Merkezi Türk Halk Müziği Korosu aramızda. Hoş geldiniz. Zaten alkışlardan belli olduğu gibi bayağı kalabalık gelmişiz. İyi ki geldiniz efendim. Çok güzel çalışmalar yürütüyorlar. Ben de bir konserlerine katılmıştım. Değerli şefimiz Ahmet Kızılok eşliğinde.

0: şefliğinde. Ayağınıza sağlık, hoş geldiniz efendim.
1: Eyvallah. Efendim şimdi bendeniz bir eser seslendireceğim. Ama bunu yalnız söylemek istemiyorum. Sevgili ablacığım, abicim, sevgili Uğur da eşlik eder. Sizler de biliyorsanız sizler de mutlaka eşlik edin efendim. Gül dibine har düştü, ötüşün kuşlar ötüşün diyeceğiz. Biliyorsak hep beraber söyleyelim.

0: Eyvallah. Teşekkür ederiz. Ağızlarınıza sağlık. Teşekkür ederiz.
1: Uzun zamandır
2: çok güzel
1: dinlemediğimiz
2: valla. Tebrik evet. ediyoruz.
1: Ağzına sağlık Umut'cum. Çok güzel.
2: Ne güzel türkü ama böyle hep birlikte söyleyebildiğimiz güzel bir türkü oldu.
3: Koro şimdi, da başarılı. Evet. Gerçekten çok büyük bir koronuz var. Maşallah.
2: Koromuz gittikçe genişliyor. Yerimiz yetmiyor bizim. Üçüncü kat, dördüncü kat buraya 10 kat falan yapmaları lazım yani. Yerin
3: evet.
2: yetmesi için.
3: Evet.
2: Her hafta da artıyoruz.
3: Aynı böyle güzel.
2: Öyle bir zaman izleyicisi, öyle bir türkü dinleyicimiz var. Çok teşekkür ediyoruz efendim.
3: Evet.
2: Bu ilginiz için çok sağ olun. Şimdi ben bir türkü okuyacağım. Aslında bu Ahmet Gazi Ayhan'ın bir bestesi olarak, Gürsoy abi daha iyi bilir, o eski arşivleri tarar. Doktor Civan'ım diye. Ama tabii bunun bir filmi var biliyorsunuz. Kemal Sunal oynadığı bir filmi. Bunu ben araştırdım. Konyalılar, böyle Kayseriler okuyor. Meğersem bu anonim, yani bir türküymüş bu. Ahmet Gazi Ayhan olarak kayda geçmiş. Belki de onun bestesi, bilemiyoruz. Şimdi ben de onu söylemeye çalışacağım. Türküdeki güzel şeylerden birisi bağlamanın farklı formlarını anlatıyor. Bağlama, cura, saz. Ve Ahmet Gazi Ayhan da önemli bir bağlama üstadı biliyorsunuz, Kayserili. Biz gene biz Kayseri ve Konya dolaylarında söylenen bir türkü olarak bunu anons edelim. Bildiğiniz yerlerde de girersiniz zaten diye düşünüyorum efendim. Sağ olun, teşekkürler. Ahmet Gazi Ayhan olduğu için de Umut'cum şöyle bir bağlamayla o Ankara'nın Gostak şeyinlerinden yapacak böyle. Kaşık
4: yok
2: havası
4: ya.
2: Gibi yani düşünürsün.
4: Hadi bakalım.
2: Tabii kaşık havası deyince de Şakir'in bir numara kaşıkta.
4: Şakir hazır mıyım?
2: Her yerinden bir şey çıkartabiliyor. Sihirbaz gibi adam. Hazır mıyız? Hep beraber söyleyelim hadi.
4: Say girelim koca yürük.
2: Umut ve kaşıklarla tabii ki olmazsa olmaz Berat abimiz de giriyoruz.
4: Ben kaşıksız efendim. Giremem abi.
2: Son 2, 3, 4...

0: Teşekkürler efendim. Sağ olun, var olun.
1: Yaşa.
0: Hadi bakalım.
1: Bravo.
2: Tebrikler canım. Ağzına sağlık.
0: Teşekkür ederiz efendim. Sağ olun, var olun. Ama en büyük alkış kendinize gelsin. Vallahi çok süper eşlik ettiniz. Ekran başındakilere de gelsin. Tabii ki aramızda, anons etmeyi unutmadık. Onlar aramızda. Her zaman gönlümüzde. Mut'tan gelen, Mersin Mut'tan. Çukurbağ'dan gelen efendim, kadınlar korumuz var. Çukurbağ Kadınlar Korosu. Onlara da bir alkış. Bizleri dinlemeye gelmişler. Sağ olsunlar, var olsunlar. 7 saatlik yoldan geldi kendileri. Sağ olsunlar. Şimdi onları da inşallah bayram programında sizlere özel bir programla onlara kavuşturacağız sizlere. Çok güzel türküler kendilerinden dinleyeceğiz. Hoş geldiniz efendim. Tüm Mut'a da selamlar. Teşekkür ederiz.
1: Şimdi Semra ablacığım.
3: Canım.
1: Senin çok güzel söylediğin bir türkü var. Dereden dudu geçti. O türküyü senden dinlemek istiyoruz.
3: Ay tabii ki, zevkle, keyifle.

0: Semra Algül. Ağzına yüreğine sağlık sevgili ablacığım.
1: Teşekkür ederim.
2: O zaman
1: ederim.
2: Hiç vakit kaybetmeden
1: Gürsel çalan dostlarımızın ellerine sağlık.
2: Ağzına eyvallah. Sağlık.
1: Çalan güzel olunca
0: estağfurullah.
1: Söylemek de güzel oluyor.
2: Çalan güzel, dinleyen güzel. Herkes güzel yani.
0: Efendim şimdi
2: teşekkür ederiz.
0: Tabii biz burada çalıyoruz, söylüyoruz ama Gürsey abinin bir küçük bir detayı var, bilmiyorum böyle bir takip edip görebildiniz mi? Gürsey abi aynı zamanda da çok güzel ritim çalar.
3: Estağfurullah.
0: Tef çalar, darbuka çalar, vallahi çok güzel çalar.
4: Ben bugün öğrendim o özelliğini.
0: Bugün arkadaşlarımıza da destek oluyor. Yok.
3: Uğur'cum radyoya gelmiyorsun ki, gelsen görüşeceğiz. Sürekli programlardasın, konserlerdesin. Gelsen çalıyorum orada.
0: Şimdi Gürsey abinin seslendireceği çok güzel bir eser var. Abi sen eseri istersen bir anons et.
3: Tabii. Yani Şanlıurfalı bestekar Abdullah Nail Bayşu'ya ait ve ülkede çok bir dönem çok ünlü solistler tarafından da okunan bir türkü. Türkü formunda bir beste. Bunu seslendirmek istiyorum. Sürme çekmiş gözlerine inandım yar sözlerine.
0: Peki abi bunu şöyle yapsak. Ya girişinde böyle bir bizim arkadaşlarla beraber sen de tef çalsan. Şöyle bir ritmine giriş yapsanız.
3: Olur olur. Tamam.
0: Biz de size kavuşsak olmaz mı?

0: Vay. Gürsey abi, bu demo hani şarkıları çıkarıyorsun ya, ilk demo gibi bir şey. Öyle bir şey mi abi?
1: Yani bugün burada senin misafiriniz Uğur'cum. Sen ne dersen öyle olsun. Aslında öyle değil de öyle olsun.
0: Tamam abi.
1: Eyvallah.
0: Tamam, seni kızdırmayalım.
2: Abi eline gönlüne sağlık. Tam da böyle Gürsey abi bitirirken de hemen teflede işaret veriyor. Tabii diyor canım, ki bitiriyoruz arkadaşlar.
0: Hele ben ağzım böyle adamım. Vallahi ne güzel.
2: Bravo.
1: Başlamayı da bitirmeyi de abilerimizden öğrendik. Biliriz yani. Alkış. Eyvallah.
0: Daha güçlü alkış olsun efendim.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Herkes harikasınız vallahi.
1: Teşekkür ederim.
3: Ekip güzel ama gerçekten. Ekibiniz çok güzel. Çok eyvallah. Seviyorum hepinizi.
2: Şimdi biz artık böyle bizim ekipte herkes isim biliniyor.
0: Yabancı
3: bilinir.
0: Yok.
2: Birisi herkes gelmediği Türk. Zaman seyircilerimiz bize diyorlar ki hayırdır, niye yok bizim arkadaşımız, niye gelmedi, bizden hesap soruyorlar artık. Efendim biz mümkün mertebe ekibimizi dağıtmadan sizlere tam kadro çıkmaya çalışıyoruz ama bazen böyle eksiklerimiz, farklılıklarımız olabiliyor ama zamane böyle devam ediyor efendim. Şimdi her güzel şey biraz hızlı mı bitiyor ya da her güzel şeyin bir sonu var mı demek lazım bilemiyorum ama efendim biz yine bir programımızın sonuna geldik. Birbirinden değerli iki üstadı, iki usta ismi ağırladık. Bizlere çok güzel türküler söylediler. Şimdi sizlere hepimizin bildiği, hep beraber söyleyeceğimiz bir halayla veda ediyoruz. Mardin kapı şen olur, dibi degirman olur diyeceğiz.

0: Sabah makamı.
1: Ya.
0: Sabah makamının işte insanın böyle ruhunu nasıl sardığı hep malumdur. Zaten bütün efendim sabah makamını dinleyen insanlar mutlaka bunun tesirinde kalır. Ne hikmetse.
1: Eyvallah.
0: Bu makam tasnifleri konusunda böyle erbap vaktiyle bu makamları böyle sıralamış. İşte belli saatlere bölmüşler oracın.
1: Doğrudur efendim.
0: Efendim sabah makamı böyle seher vakti böyle sabahın
1: Eyvallah.
0: erken saatlerinde filan insandaki o duyuş o akışı daha da böyle yoğunlaştıran enteresan bir makam. Buna işte bu insanı sürekli şeye götürür yani Cenab-ı Hakk'a böyle davet eden bir makam.
1: Öyle değil
0: Evet.
1: mi? Ya efendim.
0: Yani insandaki bütün hissiyatı, o dini duygularını, içindeki o bütün efendim gizli saklı ne kadar böyle gizlenmiş, saklanmış ne kadar duygular varsa hemen bakmışsın böyle harekete geçmiş.
1: Ya.
0: Hemen onun tesiriyle bir türlü çıkılmaz işin içinden.
1: Ya efendim.
0: Şimdi sabah makamı da öyle. Bize işte böyle bir algı yaptı yani. Hemen böyle kabzetti bizi yani
1: Ya.
0: aldı.
1: Ya efendim.
0: Pençesini aldı yani.
1: Dört tane ses. Ama ne
0: Ya
1: hale getiriyor insan işte.
0: ya. Yani bu hangi bilgi, hangi görgüyle yapılmış, icat edilmiş? Hani diyoruz ya bu memleketin kaynakları bakımından, varlığı bakımından, musiki varlığı, edebiyat varlığı, söz varlığı konusunda hep konuşulur. İşte o var, bu var, her şeyimiz var, var, var, var ama farkındalık ne kadar?
1: Ah efendim ah.
0: Ona bakmak lazım. Yani ne kadar farkındayız?
1: Ya.
0: Sabah makamı deriz ama o muhtevasını hiç düşünmeyiz, hiç aklımıza bile gelmez. Bu
1: Ya.
0: neyin nesidir yani? Kim icat etmiş? Niye icat etmiş? Nasıl bir şeymiş? Yani niye bizi bu kadar tesir altına alır mesela? Öyle ya. Hiç bir
1: Tabii.
0: haber insan bile mesela
1: Tabii.
0: yabancı bir insan bile sabah makamının yanında çal vallahi tesirinden kurtulamaz yani mümkün değil.
1: Efendim bu işin musikinin bir de bilim kısmı var. Biz aşağı yukarı işte az çok sanat kısmı ile ilgileniyoruz. Aslında bilim tarafı da var. O bilim tarafını unuttuk biz. İlim tarafını unuttuk
0: Ya
1: musikinin.
0: o feyiz ve
1: Ya.
0: bereket kısmını hep böyle ihmal ettik.
1: Ya.
0: Bir köşede duruyor orada.
1: Ya efendim.
0: İşte inşallah insanlarımız ona da müdahale ederler. Oradan da o kaynaktan da beslenmeyi
1: Evet.
0: bilsinler.
1: Ya.
0: Tedavi için uygulanmış mesela.
1: Tabii, tabii efendim. Şifa.
0: Şifahanelerde
1: Tabii.
0: yani her makamın insan üzerinde, insanın ruh dünyası için açtığı bir sürü kapılar var. Ras makamında bir başka bir hastalık, Uşak makamında başka bir hastalık. Sabah makamında gene öyle. Psikolojik problemleri olan insanları
1: Tabii.
0: mutlaka bu
1: Tabii.
0: makamsal tedavilerle bir noktaya taşımışlar.
1: Kesinlikle. Buyursunlar, denesinler.
0: Evet.
1: Olmuyorsa
0: Ama
1: konuşalım.
0: yok yani. Şimdi böyle bir uygulama yok.
1: Eyvallah.
0: Ama dün vardı, bugün yok. En ufak bir problemimiz olduğu zaman ya antidepresan
1: Tabii.
0: veya hemen bir psikoloğa
1: Eczanelere
0: koşuyoruz.
1: ya.
0: Hemen bir ilaçlar yazılıyor
1: İşte bunlar eski
0: filan.
1: eczane.
0: Yani
1: Eski psikolog bunlar.
0: evet. Efendim şimdi Münir Nurettin Hoca'nın
1: Evet.
0: okuyacağı Nigâhi mestine canlar dayanmaz.
1: Ya.
0: Uyanmaz uykudan canan uyanmaz.
1: Ya.
0: Sabah ile devam edelim.
1: Edelim efendim.
0: Evet.
1: Buyurun lütfen.

0: Nasıl bir naz, nasıl bir sabah olduğunu bile inanmıyor mesela. Allah
1: Ya
0: Allah. Çok ilginç, çok
1: beklemiş
0: enteresan.
1: gece sabah, geceden sabah uyansın diye
0: Evet, uyanmaz
1: uyanmamış.
0: uykudan
1: Ya.
0: canan uyanmaz.
1: Ya.
0: Cevap yok. Hoca Allah rahmet eylesin Münir Bey.
1: Amin.
0: Çok vasıflı, çok büyük bir icrakar.
1: Ya.
0: Hangi eseri okusa mutlaka bir mühür üstünde
1: Evet.
0: var yani. O kendi has kabiliyetiyle.
1: Müthiş.
0: Bir de Münir Hoca'nın, senin de malumundur mutlaka değerli kardeşim, şan eğitimine gitmeden önceki
1: Önceki
0: kayıtları
1: kayıtlar
0: var.
1: ya, ya efendim.
0: Akla ziyan. Biraz daha naifleşmiş yani, sesi biraz
1: Eyvah.
0: daha tutma konusunda belki o şan eğitiminin vermiş olduğu bir takım o esprilerle
1: İşte o
0: o
1: gazeller.
0: kendini biraz daha böyle sanki o eski halinden biraz
1: Eyvallah.
0: daha böyle kendini geriye çekmiş.
1: Evet.
0: Öncekiler çok pervasız. Böyle
1: O
0: alabildiğine
1: gazeller nasıl
0: aman
1: efendim?
0: ya
1: Yani
0: Rabbi.
1: gerçekten o gazel formunun doruk noktası yani
0: Evet.
1: artık. Yani
0: Çılgınca yani böyle
1: ondan
0: güç
1: ziyade bir şey ne
0: yetmez.
1: olur bilmiyorum.
0: Evet. Güç yetecek gibi değil yani, böyle
1: Ya.
0: bir eda, böyle bir okuma
1: Ya.
0: biçimi, bu kadar yüksek bir kabiliyet, o sesteki o devamlılık.
1: Ya.
0: Ama o sesi tutma, o efendime söyleyeyim, şan eğitiminden almış olduğu o böyle o espriler falan,
1: Evet.
0: sonradan işi biraz daha böyle yumuşatmış yani,
1: Evet.
0: okuma biçimini
1: Başka
0: biraz
1: bir
0: daha
1: tarz
0: farklı.
1: çıkıyor
0: Tabii
1: ortaya.
0: başka bir tarz oluşturmuş kendisine,
1: Evet. O da
0: ama
1: güzel
0: her
1: ama
0: halükarda, her
1: ya.
0: halükarda çok büyük usta.
1: Müthiş efendim.
0: Çok büyük usta. Ben ama o ilk dönem taş plakları,
1: Ben de
0: hatta
1: hastasıyım.
0: üzerinde hala Osmanlıca yazar onların.
1: Ya.
0: Hiç yani Türkçeleşmemiş o şeyler o zaman.
1: Ya.
0: Latin harfleriyle de yazılmamış. Çok ilginç icraları var.
1: Müthiş. Mesut Cemil'in eşlik
0: Ya
1: ettiği o
0: ya.
1: gazeller. Vay efendim vay.
0: Bir tane Hüseyin'i böyle yörük aksak bir eser okumuş. İçinde bir gazel de değil. Efendim bir oktav atıyor. Aman ya Rabbi ya. Aman Allah'ım diyorsun yani.
1: Sanki uçsuz
0: Evet.
1: bucaksız bir
0: Ya
1: ses ya.
0: gök yırtılıyor sanki. Yani öyle bir meyan çıkıyor ki.
1: Tabii. Hakimiyet çok iyi. Müthiş
0: Evet.
1: efendim.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Amin. Amin.
0: Efendim, herkes okur. Herkes eser icra eder. Herkesin kendi gönlünde bir başka bir haldir. Hani derler ya, sevgi baht oldu ezelden bize.
1: Eyvallah.
0: Sizde
1: Sizde bir
0: bir türlü,
1: türlü,
0: bizde bir
1: bizde
0: türlü.
1: bir türlü. Tahir
0: Şimdi
1: hocam.
0: tabii ama bir farklılık var. Yani her gül dengi değildir.
1: Evet.
0: Birinin kokusu vardır, böyle alemi ihya eder.
1: Evet.
0: O güllerden bir tanesi Alaaddin Hoca.
1: Ay canım.
0: Bir eser okudu, hala yerine konmuş değil.
1: Ya.
0: Hala o eseri,
1: Hocasının eseri.
0: evet, bir nigah et. Kahrile bakma Allah aşkına. Bu eser böyle mi bir keyifle, bu kadar mı güzel okunur yani?
1: Ya efendim.
0: Yani dön der çevir, gece gündüz dinle, hiç yok ya. Böyle bir örnek yok yani.
1: Ya.
0: Milyonlarca insan okudu yine, ne yapalım yani. Ama
1: Tabii.
0: işte tat ve lezzet.
1: Ya.
0: Öyle bir koku yok.
1: Ya, hocasının
0: Dinleyelim.
1: kokusu var çünkü onda.
0: Evet.
1: Ya.
0: Evet. Asli terbiye dedikleri şey bu işte. Yani bir terbiye yolundan gelen insanlar, bir ekolden, bir usulden, bir efendim feyizden gelen insanların yapmış olduğu iş daha farklı oluyor. Evet.
1: Buyurun.

0: Vay efendim.
1: Efendim, şimdi aklıma ne geldi biliyor musun?
0: Buyurun, buyurun.
1: Hani derler ya, gözünde göz izi var. Sana kim baktı yarim?
0: Eyvallah.
1: Yani insanın sevdasının içinde saklı, o sevdiği insan hakkındaki böyle bir yakarış, böyle bir dilek, sarı giyme,
0: Ya.
1: bir dahi gül takma Allah aşkına diyerek, yani beni yaktın,
0: Evet.
1: bari alemde yanmasın. Yani ben perişan oldum. Çünkü niye
0: Ya.
1: biliyor musun? Öyle bir şey var ki gözünde, öyle bir yere koymuş ki o sevgiliyi. Dokunulması mümkün olmayan bir yerde, gözünde ve gönlünde. Yani Allah aşkına diyor ya. Yakarıyor ona.
0: Daha ne desin?
1: Yani
0: Ne desin
1: o
0: daha?
1: sevdasının nasıl böyle bir kurtarma davası var? Yani diyor ki yapma böyle bir şey.
0: Ya. Bir de
1: Çok.
0: hocayı dinlerken abim hep söylenir. Hubu avaz. Yani güzel ses cennet nimetlerindendir diye.
1: Evet.
0: Gerçekten şu an cennetteyiz biz onu dinlerken. Aha burası cennet olsa
1: Eyvallah.
0: gerek.
1: Tabii
0: Ya.
1: tabii. Eyvallah
0: Ya
1: eyvallah.
0: efendim.
1: Tabii. Evet, güzel lisan, güzel seda tabii.
0: Ha.
1: Öyledir. Gene böyle bu ekolden yine herkesin çok beğeneceğini zannettiğim, bizim böyle asla vazgeçemediğimiz. Celal Bey, Celal güzel ses.
0: Vay efendim ya.
1: Aşık Dertli'nin de bir gazelini okumuş eserin içerisinde. İkbale zeval Ersene var. Ben de Kemal var. Mağrur Kemal olmak ardınca zeval var. Şimdi bu eser bir türkü ama içindeki o gazel Celal Bey'e o kadar yakışmış, o kadar güzel okumuş ki Allah rahmet eylesin.
0: Amin.
1: Bizi Celal Bey o bölgeyi, Doğu ve Güneydoğu, hatta birçok yeri o plaklarıyla devri felek etti. Öyle bir aşina etti ki kendisine. Ben ne zaman dinlesem Celal Bey'i böyle kendimden geçerim. Allah tarafından bilmiyorum. Yani insanların herkes birilerini dinlediği zaman
0: Evet.
1: ruhunda mutlaka bir takım farklılıklar hissederler ama biz Celal Bey'i dinlediğimiz zaman perişan oluyoruz kardeşim.
0: Ya sizin meşrebinize yakın
1: Evet,
0: ondan dolayı.
1: meşrebimizden olduğu için
0: Ya.
1: evet. Dinleyelim bakalım.
0: Peki efendim.

0: plan süresi de az.
1: Ya.
0: Süresi az. İkinci sözü söyleme fırsatı verilmemiş. Gazel'de okuduğu için Allah rahmet
1: Ya.
0: eylesin. Hafız olduğu için cümleleri nasıl böyle mecediyor görüyor musun?
1: Müthiş, müthiş.
0: Yani Kur'an'da da mesela
1: Müfte Taksimat'ın
0: Kur'an
1: müthiş
0: okurken
1: adam.
0: de hani bir cümleyi hemen
1: Ya.
0: tekrar baştan alırlar ya.
1: Ya.
0: Orada sözü bölmemek için hemen sözü başka yerden yakalıyor ve aynı şekilde
1: Tabii.
0: cümleyi bozmadan okuyabiliyor yani. İşte o da bir kabiliyet meselesi, bilgi
1: Olmaz mı?
0: meselesi yani. Allah rahmet eylesin.
1: Amin efendim.
0: Gene tabii Kerkük. Yani Kerkük deyince de epeyce konuşmak lazım. Dil fonatiği bakımından, kullandıkları Türkçe bakımından çok ilginç, çok enteresan bir bölge.
1: Müthiş bir
0: Tamamen
1: zenginlik,
0: tabii
1: değil mi efendim?
0: müthiş bir zenginlik. Bunun tabii bilinmesinde her zaman da onu söylerim yani. Kerkük havalarının, Kerkük hoyratlarının bilinmesindeki en büyük sebeplerden birisi bizim hocamız Mehmet Özbek'tir.
1: Ya.
0: Mehmet Özbek
1: Ya.
0: hocamız bu işe çok emek verdi, çok gayret gösterdi. Yani tek tük bilinirdi böyle şeyler, söylenirdi. Ama o gerçek tavrıyla ve tarzıyla okuma geleneğini
1: Ya.
0: sağ olsun hocamız başlattı. Onlarla olan teşki mesaisi çerçevesinde mesela Abdülvahit Küzecioğlu, Kerkük'lü bir sanatkar
1: Evet.
0: o bölgenin. Çok ilginç Kerkük Divanı'nı Tatyos Efendi'nin o Hüseyin'i semaisi var ya,
1: Ya.
0: öncesinde onu çalıyorlar.
1: Ya ne güzel. Ne
0: Ve
1: güzel.
0: onunla bağlayıp arkasından Kerkük Divanı'na başladılar. O gün
1: Ya.
0: izledim, Allah Allah dedim yani. O dönemde
1: Tabii.
0: ya güzel herkes yakalayabiliyor yani. Güzel olan bir şeyi hemen kabul etmişler, almışlar yani.
1: Senin o çünkü sana ait.
0: Yani çok güzel
1: Ya.
0: ya. Çok hoşuma gitmişti aynı zamanda.
1: Ya.
0: Abdülvahit Küzecioğlu'ndan dinleyelim efendim. Kâr etmez ahım sen gülizare.

0: Şu söz nasıl bir şey değil mi hocam
1: Tabii
0: ya?
1: tabii.
0: Sevmiş bulundum diyor. Yani bir baktım kendimi severken buldum. Yani ben öyle bir şey yapmadım. Kendi kendini sevdim işte
1: Kendi
0: yani.
1: kendine oldu.
0: Ya ondan sonrasına diyor çare yok artık ya sevdik.
1: Doğru. Yani
0: Ya
1: yapacak bir şey yok.
0: ya bunun neyini seviyorsun diyorlar ya malumunuz Mecnun'a.
1: Ya
0: Kara kuru bir şey bu.
1: tabii.
0: Bilmiyorum diyor ya. Bir gel bir benim gözümde bak da öyle gör yoksa
1: Ya bir de benim gözümle görünüyor
0: ya
1: tabii.
0: ya efendim.
1: Tabii.
0: Bilmiyorum diyor.
1: Evet. Geldik. Yavaş yavaş.
0: Nereye geldik efendim?
1: İş bize geldi artık. Yani
0: Eyvah
1: biz
0: peki.
1: Bir Esmere Gönül Verdim eserini
0: Bundan mı
1: okuyalım.
0: başlıyoruz?
1: Evet.
0: Peki efendim.

0: Ağzına sağlık.
1: Eyvallah
0: Yani
1: üstadım, sağ ol.
0: çok güzel. Sözler kime aitti?
1: Mehmet Turan Yarar. Çok kıymetli
0: Eyvallah, çok
1: şairimiz,
0: güzel.
1: Ankara'da
0: Maşallah.
1: yaşıyordu.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Hataylıydı
0: Evet,
1: hatırladığım
0: evet.
1: kadarıyla. Günüşen Tanrı Korun şairlerinden, Akın Özkan'ın şairlerinden
0: Maşallah
1: çokça
0: çok.
1: bestelendi şiirleri. Muhteşem bir söz değil mi efendim?
0: Güfteyi bir daha tekrar eder
1: Tabii.
0: misin?
1: Gözlerin var. Yani bitmez bir baharım var benim. Yani benim baharı beklemeye bir ihtiyacım yok. Senin gözlerin var ya, benim bitmez bir baharım var diyor.
0: Evet.
1: Sen nazar kıldıkça artan iftiharım var benim. Sen
0: Eyvah.
1: bana bakıyorsun ya, nazar kılıyorsun ya. O benim için büyük iftihar. Dehre sultan etse ayar, beni yabancılar dünyaya sultan etseler,
0: Evet.
1: ihtişamım eksilir.
0: Allah Allah.
1: Sen kulum derken sınırsız böyle gidiyor. İtibarım var
0: Allah
1: benim. Ya
0: Allah.
1: Şeyh Galip
0: Allah.
1: Baba'ya burada. Efendimsin, cihanda itibarın varsa sendendir.
0: Evet efendim.
1: Ona nazir eder efendim.
0: Eyvallah, eyvallah. Çok güzel. Çok enfes bir şiir.
1: Eyvallah.
0: Evet. Gene bir İstanbul türküsüyle bağlayalım.
1: Ya.
0: Efendim, asırlık ezgilerle alakalı bir başka programda buluşmak dileğiyle ve ümidiyle.
1: Eyvallah, inşallah
0: Evet.
1: efendim.
0: Mendilimin yeşili. Aman doktor, canım doktor,
1: Ya.
0: derdime bir çare. Buyurun.

Bir bilebilsen benim de hayatımın dönüm noktası bir parça. Çoğu dinleyici bu şarkıyla sesimi duydu aslında.

12-18 Eylül arasında BİM'de efsane Osmancık pirinç 179 lira yerine 149 lira. Saban iri kuru fasulye 85 lira yerine 75 lira. BİM.

0: Çok teşekkür ederim. Eksik olmayın.
1: Doğudan Sesler programında TRT Müzik'te izlemekte olduğunuz Doğudan Sesler programıyla efendim sizlerle birlikteyiz. Ekranları başındaki siz kıymetli konuklarımız, stüdyomuzda bulunan siz değerli izleyenlerimiz. Hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Sefalar getirdiniz efendim. Çok teşekkür ederim. Ruhu şad olsun. Mülis Akarsu Usta'nın güzel bir eseriyle başladık programımıza. Birbirinden de güzel türküler var. O güzel türkülere de ses olacak iki değerli kardeşim, iki değerli sanatçımız var bugün. İlk konuğumuz bir akademisyen. Akademisyen derken akademik titri olarak bir profesör. Hem bir eğitmen hem de yıllarca ekranlarda izlediğiniz birbirinden güzel türküleri, özellikle Ege yöresinin o güzel türkülerine ses olmuş. Çok değerli, çok kıymetli bir ses. Benim kıymetli kardeşim. Alkışlarınız Hale Yamaner Oktan için efendim.

0: Teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Çok teşekkürler efendim.
0: Sağ olun. Teşekkür.
1: Sevgili Ale, hoş geldin.
0: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz.
1: Evet, konuk ettiğiniz ederiz
0: için
1: efendim.
0: Çok mutlu oldum. Programımızda konuk olmaktan çok büyük bir gurur, mutluluk duyuyorum.
1: Şimdi Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuarı Türk Halk Oyunları bölümü, değil mi?
0: Evet.
1: Devam nasıl geliyor? Nasıl anlatıyorsun, kendi tarif ediyorsun, yani tanıtıyorsun? Yani ben anons ettim ya, ben hala Yaman'a rock'tan dedim ama hani öyle bir tamamlamam lazımdı acep.
0: Kendimi çok öyle tanımlayamıyorum sanırım. Yani şimdi kişinin kendisini şey yapması, tanıtması biraz şeydir. Bilmiyorum, benim için öyle. Ege Üniversitesi Devlet Türk Müzikisi Konservatuarı Türk Halk Oyunları bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapıyorum.
1: Ne tevazu var. Profesör efendim. Değil mi? Alkışlarınız Hale Yaman için.
0: Gel. Teşekkür ederim.
1: Gel canımcığım. Devam edersin. Efendim, o güzel alkışlarınız ikinci konumuz. Diğer konumuz için. İzmir Radyosu'ndan benim mesai arkadaşım, kıymetli kardeşim, güzel sesi, kuvvetli sesiyle ekranlardan da bildiğiniz, tanıdığınız benim değerli dostum, arkadaşım. Alkışlarınız efendim, Ethem Kaya için.

0: Alkışlarınızı efendim Kaya için. Paşam hoş geldin.
1: Şeref duydum.
0: O şeref bize ait. Eyvallah. İyi ki geldin. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Çok hoş sağ buluştuk. Var
1: şeref,
0: olasın.
1: Şeref duydum. Harika insanlarla, harika memlekette. Müthiş bir
0: İlk
1: programda.
0: İlk gelişim Erzurum'a.
1: İlk gelişim Erzurum'a. Onu birazdan söyleyecektim. Sen açtın konuyu.
0: Hadi bakalım.
1: Gerçekten çok duygulu. Aşık Reyhan Stüdyosu'nda. Yıllarca burada çok önemli ustaların, çok önemli aşıkların yer aldığı, sahne aldığı, program yaptığı yerde sizin gibi kıymetli ustanın yanında olmaktan şeref duyuyorum.
0: Eyvallah. Sağ ol. Eyvallah. Eyvallah. Hoş gelmişsin. Sefa gelmişsin.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Gel bakalım. Eyvallah. Cancağızım. Geç paşam geç. Eyvallah. Efendim biz üçümüz de İzmir'de ikamet ediyoruz ama hayatın rutin akışı içerisinde o hayat ailesi hani aynı şehirde olmakla çok da birlikte vakit geçirdiğimiz söylenemez. Etenme de programlarda bir araya gelebiliyoruz. Hale zaten bir akademisyen olması sebebiyle zaten pek de yerinde durmuyor. Hem bir ara şey vardı söyle adını. Eşi de bu arada çok yakın arkadaşımızdır sağ olsun Bora Oktan. O da bir öğretim görevlisi. Sürekli yurt dışı seyahatlerde oluyor. Özel projelerde oluyor. Hele bir de Uca Dağlar var şimdi. Değil mi?
2: Evet, bir Uca Dağlar Ege Üniversitesi Türk Musikisi Konservatuarı Türk Halk Oyunları bölümünün bir Ekin topluluğu, hı-hı, Ekin Dans Topluluğu ismimiz bu. Dansla Anlatı Projesi. Kuzeydoğu Anadolu bölgesinin kültürünü geleneksel danslarımız ve geleneksel müziklerimizle sahneye aktarmaya çalıştığımız bir projemiz bizim bu. Bu aslında bizim konservatuar eğitimimiz bizim 4 yıl. 4 yıl içerisinde öğrencilerimize gerek geleneksel danslar, gerek geleneksel müziğimizle ilgili teorik ve uygulamaya yönelik verdiğimiz bilgilerin haricinde yine alana yönelik, sahneye yönelik kostümü, aksesuarı, ışığı, makyajı gibi çeşitli yan derslerimizle beraber verdiğimiz toplam bilginin aslında bir şekilde sahnede de nasıl uygulandığını, hani biz bunu biliyoruz ama nasıl uygularken nasıl yapacağız?
0: Bir proje o.
2: Yani güzel öğretimimizin şey çıktısı gibi aslında. O yüzden çok önemsiyoruz. Öğrencilerimiz için de çok önemli olduğunu düşünüyoruz.
0: Dur nefesle. Dur sonra alırız devamını.
2: Tamam.
0: Taşa basma iz olur.
2: Tamam olur.
0: Kıskunduran toz olur.
2: Evet tamam.
0: Alkışlarınız Hale Yamaner için olur efendim.
2: Teşekkür ederim.
0: Nefes al.
2: Alamıyorum. Türkiye'de.

0: Alkışlarınız
1: Hale Yamadar.
0: Çok teşekkürler. Sağ olun.
1: Ethem, güzel bir barak var, Antepli gelin var.
2: Haydi bismillah.
1: Devamında da yola revan olalım. Alkışlarınız Ethem Kaya için efendim.

0: Ethem, var olasın babam.
1: Eyvallah.
0: Şesine soluna
1: çok
0: kuvvet
1: teşekkür
0: olsun.
1: Ediyorum.
0: Hicaz'ın böyle kendine münhasır bir aurası var.
1: Çekiciliği var.
0: Tabii. Bu da böyle çok hoş, keyifli.
1: Gaziantep yöresinde evet tabii. Kendini böyle daha bir belirgin gösteriyor tabii. Sanki.
0: Ben karakteristik böyle... melodik yapısı itibarıyla.
1: Evet.
0: Çok da güzel. Halit Araboğlu'ydu değil mi?
1: Barak. Evet. Evet. Halit Araboğlu evet o bölgenin çok bilindik barak ustalarındandır. Tabii. Onun bir
0: ruhu şad olsun.
1: Evet, ruhu şad olsun.
0: Doğudan Sesler programımız devam ediyor. Siz biraz nefeslendirelim.
1: Eyvallah.
0: Ben bir şey okumaya çalışacağım. Lakin bugün çok özel konuklarımız var. Emniyet Teşkilatımızın kuruluşunun 181. yılı efendim. Bugün konuklarımız Erzurum ilimizin başta Onur Karavur'un olmak üzere Emniyet Teşkilatı ve Emniyet Müdürümüz. Sayın Müdürüm sizi yoracağım ama istirham etsem buraya. Hoş gelmişsiniz.
2: Sağ olun.
0: Şöyle. Bu önemli, anlamlı gül için sizden bir iki kelam ricam istirham etsem. Emri vaki oldu biraz ama affınıza sığınıyorum.
2: Estağfurullah. Gurur duyduk, şeref duyduk. Vasıtanızla tüm dünyadaki dostlarımız, gönüldaşlarımız, bizi seyreden herkese teşkilatımızın bu özel gününde sesimizi ulaştırabilme gururunu yaşıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Biz Emniyet Teşkilatı olarak 181 yıldır bu aziz milletin hizmetkarıyız, hizmetindeyiz. Ve sonsuza kadar da bu hizmetimiz devam ettirme azim ve kararlılığındayız. Kararlı bir şekilde hiç taviz vermeden vatandaşımızın emrindeyiz. Bunu iftiharla, gururla söyleyebiliriz. Dünyadaki en seçkin emniyet teşkilatlarından birine sahip olmanın millet olarak gururunu ne kadar yaşasak kesinlikle azdır. Ben bütün meslektaşlarımızın polis haftasını, polis gününü tebrik ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bize bu fırsatı verdiğiniz için saygılar sunuyorum. Sağ olun.
0: Biz teşekkür ederiz. Dualarımız her daim sizinle. Emekleriniz var olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Çok teşekkür ederim efendim. Buyurun, alkışlarınızı. Malatyalı Fahri Kaya'nın efendim güzel bir eseri var. Diyor ki, Nazlı Yare fiske ile taş attım. Geri döndü bana. Delisin dedi. Bir buğse İstedim diyor. Al yanağından çevirdi diyor dirseğini diyor. Alırsın dedi. Bunu da ben okumaya çalışayım. Ruhu şad olsun Malatyalı Fahri Kaya'nın ustamızın. Buyurun arkadaşlar.

0: Çok teşekkürler diyorum. Malatyalı Fahri Kayan ustamızın dediğim gibi ruhu şad olsun.
1: Ağzına, yüreğine, gönlüne
0: sağlık. Çok teşekkür ederim canlar.
2: Bir güzel eser alalım, şimdi sıra sende. Şerefiyle. Kınıfır diyelim mi?
1: Kınıfır Petrek olur.
2: Alkışlarınız Ethem Kayıcı efendim.

0: Evet efendim, var olası, çok teşekkür ederiz. Paşam benim, var ben olasın ya. Ömrüne bereket olsun. Kerk'e gidelim efendim, kardeş topraklara. Merhum Abdurrahman Kuzecioğlu'ndan alınan bir güzel türküyü de ben okumaya çalışayım.
1: Keyifle.
0: Sen bir yana diyor, ben bir yana, ben bir yana, bir yana. Kaşın karadır diyor, gözün eladır. Benzirsen diyor Ceylan'a, mecburan diyor ben sana. Buyurun canlar.

0: Çok teşekkür ederim. Kerköy'de buradan kardeş topraklara da selamlar, hürmetler olsun efendim. Çanakkale türküsü alalım mı? Yıldız Piyade.
1: Tabii, seve
0: seve. Evlerin önü Yıldız Piyade diyelim.
1: Seve seve.
0: Boyu uzun diyor ama kendi ziyade. Yaşı küçük, özür dilerim. Kendi ziyade.
1: Evet.
0: Alkışlarınız Halime Hanım için efendim.
1: Teşekkürler.

0: Teşekkür
1: ederim.
0: Harika oldu hep beraber. İlerinize sağ olun.
1: Çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.
1: Canlar, bir kıta şey yapalım mı? Karşıda kıza kurban değil mi? Şöyle bir Muş'a doğru uzanalım. Sonra da...
2: Kapanışalım.
1: Aynen.

Muş için hani derler ya yarım elma gönül alma olsun. Efendim her hafta olduğu üzere yine sizlere Erzurum'dan TRT Erzurum Aşık Yaşar Reyhani stüdyosundan seslendik efendim. Sizlerin de ömrüne bereket olsun. Çok sağ olun. Eksik olmayın diyoruz. Memleket türküsüyle yola revan oluyoruz. Pınar başından bulanır, iner ovayı dolanır. Beraber okursanız daha da güzel olur efendim. Daha da keyifli olur. Katılırsanız biz de mutlu edersiniz. Buyurun canlar.

Dönüşüm tamamlandı. Yepyeni bir dönem başlıyor. Tüm acil servis numaraları artık tek bir numarada. 112. Polis, jandarma, AFAD, ambulans, sahil güvenlik, orman yangını, itfaiye. Hepsi tek numarada. 112. 112. Üstün teknolojiyle yeniden inşa ettiğimiz acil çağrı merkezlerimizle Türkiye'nin her yerinde tek bir numarayla hizmetinizdeyiz. 112. 112.

0: bulamadım.
1: Herkese merhabalar. Irmak Teyze ile Dünden Bugün'ün programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok sevdiğim bir grup konuğum, sevgili Kafadar.
0: Ne olur,
2: ne olur,
0: ne olur,
2: ne olur,
0: ne olur dön bana.
3: Diyorlar ki abi biz sizi arabesk bir grup olarak biliyorduk. Evet, yıllardan beri o albümleri de çalıyoruz zaten. Ama biz bambaşka bir şey dinledik. Evet, yapmak istediğimiz de zaten bu.

Çok çok teşekkürler ediyorum efendim. Aslı olan şarkılarda yine birlikteyiz. Çok güzel bir akşam diliyorum. Müzik dolu, keyif dolu. Çok güzel bir eserle açtık. Senede bir gün beklerim yolunu diyor. Nasıl dokunaklı sözler. Hani hakikaten ağlamamak için zor tutuyor insan kendisini. Şimdi hani böyle duygusal girdim ya. Yine çok özel, duygusal şarkıların adeta prensi. Ekranların çok önemli ve değerli bir jönü aslında. Yani onu televizyon dizilerinden, filmlerinden de çok yakından tanıyorsunuz. Gerçek bir beyefendi, gerçekten süper de bir sanatkar. Alkışlar sevgili Keremcem için geliyor.

0: İşte bu ya. Harikasınız. Bu nasıl? Müthiş orkestra. Harikasınız.
1: Orkestra. Nasıl? Tarkan Ergüzel ve müthiş. Değerli ekibiyle böyle meşk ediyoruz.
0: Harikasınız.
1: Sen de bugün bize şeref verdin. İyi ki geldin. Hoş geldin. Bu ne şıklık, bu ne yakışıklılık böyle. Ya,
0: teşekkür ederim efendim.
1: Ay, şu düştüşünü alalım bari. Görüntümüz güzel olsun.
0: Güzel olsun.
1: Evet. Nasılsın? Herkes seni çok özledi bu arada.
0: Evet. Ben de evet. Sizi.
1: İyi ki geldin. Peki neler yapıyor son dönemde sevgili Kerem?
0: Kerem deme annem sarı diyor. Keremcem demen lazım.
1: Annenin ellerinden öpüyorum.
0: Evet, lütfen.
1: Nerede
0: lütfen.
1: Annemiz şu anda?
0: Bodrum'dalar.
1: Bodrum'dalar.
0: Biz de bayramda gidemedik ama evet. Sonra gideceğiz.
1: Ha, bak
0: ellerini
1: git.
0: Ellerini öpeceğiz. Tabii git. Ki. Tabii ki.
1: Gitmediğin her gün için o kadar üzülürsün ki.
0: Ah demeyelim.
1: Yani
0: demeyelim.
1: Ben biraz yaralıyım ya.
0: Demeyelim.
1: Anneler benim için çok kıymetli, çok kutsal.
0: Hepimiz için.
1: Herkes için tabii.
0: Tabii ki. Tabii
1: ama
0: ki.
1: Benim işte çocuğum olmadı.

0: olmadığı için bir de.
1: Canım benim.
0: O yüzden başka bir yeri var. Annem hem
1: İyisin.
0: çocuğum gibi de o
1: İyi o.
0: sebeple böyle her fırsatta anneyi babayı gör.
1: Geçen gün bir dostlarımız vardı. Onların yanında ben annemle biraz çocuk gibi konuşurum. Böyle sevgilem derim ben ona.
0: Sevgilim.
1: Sevgilem
0: Ha,
1: falan diye.
0: sevgilim.
1: 2 yaşında, 5 yaşında dedi ki neden annenle çocuk gibi konuşuyorsun dedi. Dedim ki çünkü büyükken onlar bizimle çocuk gibi konuşuyor. Büyüdükleriz ama biz onlarla çocuk. Dünyanın kuralı bu.
0: Ne güzel söyledin canım benim ya. Çok güzel söyledin. Buradan tüm annelere sevgi ve saygılarımızı
1: Ellerinden
0: gönderelim.
1: öpüyoruz. Aynen.
0: Anneciğini de ellerinden öpelim.
1: Sağ olun.
0: Peki seni hem televizyon dizilerinde görüyoruz, bayılıyoruz, çok seviyoruz.
1: Teşekkürler.
0: Gerçekten. Hemen o ilk soruyu sormak istiyorum. Hangi taraf daha ağır basıyor? Bana da çok sorarlar. Şarkıcılık mı, televizyon programcılığı mı diye. Ben de sana aynı soruyu sorayım. Oyunculuk mu, şarkıcılık mı?
1: Ya müzik benim kalbime giren ilk aşk. O yüzden müziğin yeri farklı tabii ki. Sette olmayı çok seviyorum. Kameralar karşısında sahnede olmayı oyunculukta çok seviyorum ama müziğin yeri ayrı tabii ki.
0: O zaman bir tane ben söyleyeyim mi?
1: Hadi
0: Sen istirahat
1: bekliyorum.
0: ederken,
1: Keyifle
0: soluklanırken.
1: dinliyorum.
0: Hadi o zaman şefim buyurun.

0: teşekkür ediyorum. Ne güzel eşlik ettin.
1: Ah teşekkürler. Ay, deli misin? Değil mi? Çok gitar çalmaya ilk başladığım günden beri söylediğim bir şarkıdır bu. Evet. Konserlerinde de yer veriyorum.
0: Nefis.
1: Sevgili rahmetli Edip Akbayram hocamızı ana ana.
0: Ay, çok güzel oldu.
1: Hüzünlü. Evet evet çok güzel oldu.
0: Din, buradan da almış olduk
1: evet,
0: bir kere daha.
1: Evet almış olduk. Alkışlar ona gitsin.
0: Evet alkışlar gerçekten Edip Akbayram için. Rica edelim. Bugün stüdyomuzda çok değerli konuklarım var. Normalde pek konuk burası mümkün olmuyor ama bugün beni kırmadılar. Malumunuz efendim benim doğum günümdü ya hani 4 Haziran. Göremediklerim vardı. Duyunca bir de seni çok sevenler vardı. Bana sürpriz yaptılar. Şu anda burada çok sevgili efendim gelin ve kayınvalidelerim ve eşleriyle geldiler. Biz kocaman bir aileyiz. Her gün evinizde beni konuk alıyorsunuz ve gerçekten beni reytinglerde zirveye taşıdınız. Size çok çok teşekkürler ediyorum. İyi ki varsınız efendim. Biz de sizin hani biraz kafanızı dağıtacak, biraz mutlu edecek. Güzel programlar yapmaya devam ediyoruz. İşte TRT'miz, güzel TRT'mizde de, TRT müziğimizde de müziğimizi icra etmeye devam ediyoruz. Aynen senin olduğu gibi benim de ilk merhaba demem 92 yıllarında yaklaşık işte... Güneş Doğmuyor adlı albümümleydi. Ve 1 milyon 750 bin satmıştı.
1: Ne
0: ilk
1: güzel,
0: albümüm. Düşünebiliyor musun?
1: Vay, vay, vay, vay.
0: Ve şey vardı, bilmiyorum sen o zamana denk geldin mutlaka. TRT'ye gidiyor şarkılarımız. Denetimden
1: tabii
0: geçiyor. Ve çok önemli yani hani bir iki şarkı geçmesi. Benim mesela 12 şarkım var albümümde. 10 şarkım denetimden geçiyordu.
1: Harika.
0: Ya da komple albümüm. O yüzden o geldiği zaman biz çok gurur duyardık. Ve şu an burada bu kıymetli kanalda müzik programı, müzik yayını yapıyor olmak da ayrıca gurur verici. Peki
1: burada olmak her zaman, burada hep güzel müzik yapıldı TRT Müzik'te. Buraya geldiğin bir programda tabii ki biz arkadaşız ve sen bizzat beni çağırdın ama TRT

0: Müziğe gelip bir müzik programına katılmak eminim her zaman güzel müzik çıkacağından. O yüzden ayaklarım hep koşa koşa geliyorum.
1: Ne güzel. Çok teşekkür
0: Teşekkür ederim.
1: ederiz. Ay, biz de bayılıyoruz sana.
0: Teşekkürler.
1: Peki bir hayalin var mı? Herkesin bir hayali vardır.
0: Gerçekten iki hayalimi gerçekleştirdim. Bundan
1: Hı
0: sonra
1: hı.
0: hayal biraz böyle korkaklıktan değil de hayaller kırıklıklarıyla beraber geliyor
1: Ay,
0: ya.
1: çok doğru.
0: Hayal ettiğim zaman ben pek söylemeyi sevmiyorum. Evet. Şey,
1: Söyleyince nazara
0: sanki
1: mı
0: böyle
1: geliyor
0: gibi
1: sence?
0: gibi hissediyorum.
1: Gerçekten
0: Bilmiyorum.
1: mi?
0: Bilmiyorum tabii ki.
1: Ya ben de
0: Ama
1: hiç
0: insan
1: tutamıyorum
0: hayal...
1: kendimi. Hemen söylüyorum.
0: Çok güzel, çok güzel. O senin yolun. Ama hayal kurmadan insan yaşayamıyor tabii
1: Bence
0: ki.
1: de.
0: Her yaşta, her yerinde o hayatın hayal kurmadığımız sürece o içimizdeki çocuğu kaybederiz ki o çocuğu
1: Ay,
0: kaybettiğimizde
1: bence de.
0: olmaması gereken
1: O
0: şey
1: zaman
0: özellikle
1: hayal
0: bizim gibi
1: kurmaktan
0: insanların.
1: vazgeçmeyelim efendim. Bence de bir şeylerin gerçek olmasını istiyorsak gerçekten onu kodlamak, dua etmek çok güzel, büyük bir enerji bence. Ben şunun için sordum. Bu da benim böyle kalbimde yatan hayallerden, sevgilerden biriydi müzik yayını yapmak. Aslında benden ziyade rahmetli annemin arzusuydu.
0: Aa, ne güzel.
1: Bakınız, öyle bir tevafuk oldu ki bunu söylemek istiyorum ve hemen sonrasında senin şarkını dinlemek istiyorum. Benim annemi geçen yıl 19 Mayıs'ta kaybettik. Bir yıl sonra 19 Mayıs'ta ben burada bu sahnede okudum. Annemin birinci yılında ben buradaydım. Ve annem hep derdi ki tamam, bana hep dualar edeceğinizi biliyorum ama aslında senin sesini seviyorum. Bana annemi söyle derdi. Ve ben burada yayınımda annem için
0: Aa.
1: şarkılarımı söyledim. Annemin birinci yılıydı. Yani vardır ya hani bir yol, böyle
0: Tabii ki. Tabii ki.
1: hissiyat.
0: Tabii ki.
1: Böyle bir şeyin olduğuna ben çok inanıyorum. O yüzden dilemek, arzu etmek ve karşısında çalışmak size her zaman eninde sonunda başarıyı getirir. Herkesin hayalleri gerçek olsun inşallah. Ve şimdi son bir kez diyelim mi Keremcan? Hani
0: Olur.
1: son bir kez şarkınla da, ama son bir kez olmasın. Devamı da
0: Olur
1: gelsin bu
0: tabii
1: arada.
0: ki. Tabii ki.
1: Teşekkürler.
0: Tabii ki.
1: Buyurun.

0: Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Bu şarkıyı böyle söylerken hep o ilk bestelediğim güne gidiyorum gerçekten. Ya, her söyleyişte evet, başka duygular ama başka duygular hissediyorsun ya, o zaten heyecanlı.
2: Peki heyecan bu şarkıyı sana 100 defa ne yazdırdı? Nasıl bir duygu?
0: Benim bütün şarkılarım aşk şarkıları hayatım.
2: Biliyorum, biliyorum işte.
0: Biliyorsun.
2: Bunu yazdıran aşk nasıl bir aşk?
0: Magazin programı.
2: Yok vallahi biz öyle şey ama çok samimi söyledim
0: ama
2: gerçekten.
0: Şarkı çok güzel değil mi? Şarkılar çok güzel değil mi? Bir şarkıyı bir sahnede defalarca söyleyip benzer duygular ama...
2: Kerem, ne zaman evlenmeyi düşünüyorsun?
0: Öyle planlar yapalım, tamam.
2: Evet. Yani var mı öyle bir planın?
3: Var mı öyle bir plan?
2: Çok güzel bir şey.
0: Çok tatlı bir kız arkadaşım var. Çok tatlı
2: var
0: bir.
2: Var mı?
0: Tabii
2: süper.
0: Ailesini çok de çok seviyorum onun.
2: Harika.
0: Onlara da seyrediyorlarsa selamlarımı, saygılarımı göndermek isterim. Bakalım onlar nasip kısmet işi ya.
2: Bir şey değil mi? Ben şimdi evlendim. Çok mutluyum Allah'ıma. Çok şükürler
0: evet,
2: olsun
0: çok
2: Rabbime.
0: Çok tatlı bir eşim var.
2: Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Ve ben herkesi böyle hani bekarsa, yaşı da gelmişse hani sen de yuvanı kur. Biz çocuk yapamadık. Rabbim nasip etmedi. Ama biliyor musun? Rabbim nasip etmedi bana ama ben birçok çocuk isteyen kişiye tüp çocuk için yardımcı oldum.
0: Ne
2: güzel. Benim sosyal sorumluluk tarafım çok güçlü,
0: evet,
2: biliyorsun.
0: Evet, çok yüksek.
2: Ve hep bir iyilik yapıyoruz biz buraya gelen konuğumuz için. Ben daha doğrusu. Senin için de mutlaka güzel bir takım yerleri gülümseteceğim bu yayınımızdan sonra. Ya bir çocuk giydiririm, yine bir ailenin yüzünü güldürebiliriz.
0: Çok teşekkür ederim. Beraber yapalım.
2: Ya yapalım.
0: Bu çok kıymetli bir şey yapıyorsun.
2: Çok teşekkür ederim.
0: Helal olsun sana.
2: Allah razı olsun. Böylelikle bir farkındalık oluşturmak istedim. Neden dersen, çünkü insanların aklına gelmiyor bazen. Ama işte biz bunları örnek olarak yaparsak, bir elin nesi var, iki elin sesi var diyorum her zaman.
0: Tabii ki.
2: Sonrasında yani inşallah sana da nasip olsun, kız istemeye gideyim. Ben
0: tamam olur, tamam. Arayacağım
2: seni. Bu arada biz Kerem'le nerede tanıştık onu söylemek istiyorum. Kerem'le nerede tanıştık? Rotahane'de tanıştık. Rotahane Türkiye'yi gezen ve Türkiye'nin tanıtımının yapıldığı tamamen bireysel yapılan bir programdı. Evet. Ve o da... Ben de varım Türkiye'yi tanıtmakta dedi.
0: Tabii ki.
2: Ve o da sağ olsun bizim her gezimizde.
0: Tabii ki.
2: Sevgili Pervin Ersoy, sevgili Bilge Kuru.
0: Evet, aynen.
2: Biz böyle Türkiye'yi gezdik. Harika, ve sosyal medya hesaplarımızdan.
0: Dostluklar yarattılar ve...
2: Güzellikleri paylaştık.
0: Evet, güzellikleri paylaştık.
2: Tarihi bölgeleri, yemekleri, gastronomiyi paylaştık. Hani hep şey dedik, tatil için... Hani hep insanlar farklı farklı böyle sıcak beldelere gitmek ister, denize girmek ister veya yurt dışına gitmek ister. Ama çocuklarınızı alıp götürebileceğiniz son derece güzel tarihimiz var. Biraz

0: buralara dikkat çekmek istedik.
1: Benim bir de bütün çocukluğum Türkiye'yi dolaşmakla gezdi. Babam da seyrediyor tabii ki. Bir gezi, bir gezgin babam. Ve atardı bizi arabaya, ablamla beni. Daha 6 yaşındayım ben, 3 yaşındayım.
0: Çok şanslısın.
1: Bir tane mavi büyük arabamız vardı. Hadi gidiyoruz derdi. Nereye gidiyoruz derdi? Karadeniz'e gidiyoruz. Bilmiyorum. Peki ne kadar yokuz? 21 gün yokuz.
0: Ne diyorsun?
1: 3 hafta mesela. Oradaki öğretmen evlerinde öğretmen annem. Tabii bütün Türkiye'yi gezerek sonra ilk yurt dışına da bizi o çıkarttı.
0: Ne güzel.
1: İstanbul'a ilk geldiğimde babam gezdirdi bana İstanbul'u dedi. Dedi ki sen bir daha gezmezsin buraları. Her yerini dolaştırdı babam.
0: Ay canım benim. Ben de sevgilerimi, hürmetlerimi iletiyorum. Uzun ömürler diliyorum. Ne kadar şanslısın. Yani çok şanslısın gerçekten. Bizim böyle bir şansımız olmadı. Peki dünyadan uzak diyelim mi? Hadi biraz şöyle bir gidelim. Dünyadan uzaklaşıp gelelim geri. Hadi bakalım.

0: Çok teşekkür ediyorum. Harikaydın Kerem. Senin
1: Bu
0: Keremcim, ağzına sağlık. Ama benim vokallerim. Aycan ve sevgili
1: alkışlar.
0: Burhan'a bütün alkışlar. Orkestrama ve sevgili vokallerime. Muhteşem sesler.
2: Sen bu repertuarı benimle paylaşsaydın
0: Hani ne güzel oluyor işte.
2: beraber şey bölüşürdük şu
0: Ben
2: şarkıları.
0: istiyorum ki.
2: Böyle spontan oldu ama
0: ne
2: çok
0: güzel oldu.
2: sevdiğim şarkılar var
0: Fark ettim
2: repertuarımda şu
0: gözünden.
2: anda. Evet.
0: Ya ben böyle olunca şey diyorum. Yanındaki konuk böyle hani otursun ben değil. Her şeye birlikte böyle eşlik edelim. Eşlik etsin. Sanatçım konuğum benim gelmiş buralara kadar. O ne isterse okusun. Peki şimdi
2: Evet.
0: sırada ne var sevgili Keremcan?
2: Sırada yeni şarkımız var.
0: Üzgün üzgün. Aa bir dakika bu senin en yeni şarkın değil mi?
2: Evet, üzgün
0: Ay
2: üzgün.
0: klibini de
2: Evet,
0: lütfen
2: gelecek
0: klibinden bahset.
2: inşallah
0: Önce bir
2: arkada.
0: bahsedelim klipten.
2: Şöyle şarkı Kutup Atatuncer'in, benim asker arkadaşım, müzisyen olarak yaptım ben askerliğimi. Ve hatta şöyle bir hikayemiz var. Hayatım Kaymış şarkısı sevgilim Melek Mosso'nun okuduğu bana yapıldı aslında. Ondan sonra ben dizi çekmek bilmem ne odur budur derken almadım. Sonra dedim ki 8 yıl sonra Kutup ben bu şarkıyı almak istiyorum. Abi ben o şarkıyı verdim dedi.
0: Kime?
2: Melek Mosso'ya.
0: Verdi yani.
2: Evet.
0: Sonra ne oldu?
2: Sonra bu şarkıyı duyduktan sonra dedim ki kimseye vermiyorsun bu şarkıyı. Bu şarkıyı
0: Benim.
2: hemen bütün şarkıların önüne aldım
0: Süper.
2: ve çok mutluyum. Bu 70'lerde özlediğimiz zamanlarda geçen bir de yapay zeka klip çektik
0: Ve çok popüler şimdi. Hadi o zaman bir
2: buna.
0: bakalım. Neler olmuş üstüne konuşalım lütfen.

0: olursa
1: Ne olur son bir seans
0: son bir
1: daha ver
0: şans daha ver
1: aşkımızın güzel
0: aşkımızın
1: hatırına.
0: güzel
1: Çok
0: hatırına.
1: çok çok çok.
0: Ay
1: Evet.
0: verdi mi son bir şans?
1: Efendim?
0: Veriliyor mu yani son bir şans? Verilir
1: Bilmiyorum.
0: bence
1: Kutuba
0: güzel.
1: sormak lazım.
0: Yani
1: Tabii ki.
0: vermek
1: Herkes
0: gerekir bence.
1: bir şans
0: Yalnız
1: daha hak
0: muazzam
1: eder.
0: bir klip olmuş. Çok iyi.
1: Teşekkür ederim. Bütün emeği geçen
0: Gerçekten emeği
1: arkadaşlarıma çok teşekkür
0: geçenlere
1: ederim
0: teşekkür
1: gerçekten.
0: ediyoruz. O zaman hangimiz sevmedik diyelim mi? Hadi oturmak yok.
1: Tamam.
0: Hadi.

0: Yüreğine sağlık.
1: Çok teşekkür ederim. Sağ
0: gerçekten
1: ol.
0: Muazzam oldu bu, biliyor
2: çok
0: musun?
2: Sağ ol.
0: Çok çok güzel yorumluyorsun ve çok hissederek. Çok
1: çünkü
0: teşekkür ederim.
1: O kadar dokunaklı hikayesi var ki.
0: Kerem'cim çok teşekkür ediyorum. Programımız sona erdi, biliyor musun? Bitti süremiz.
1: Öyle mi?
0: Çok hızlı akıp
1: tamam,
0: geçmedi
1: mi? Tamam, hadi gideyim mi ben?
0: Sen gitmiyorsun, kapanış yapıyoruz. Ben tamam. Önce sana teşekkür ediyorum. Şöyle diyorum. İyi ki geldin, ayaklarına sağlık. Seni bir daha bekliyoruz. Çünkü biz seni çok seviyoruz. Hem beyefendi kişiliğinle, hem örnek duruşunla, güzel sesinle ve yeteneğinle iyi ki varsın. Çok teşekkür ediyorum arkadaşım.
1: Ben çok
0: sağ
1: ol.
0: Şerefler verdin.
1: Beni çağırdığın için
0: ne
1: çok
0: demek?
1: Sağ olun. Böyle güzel bir orkestra
0: çok
1: ve böyle insanlarla tanıştırdığın için TRT Müzik Ekranları'nda seninle birlikte olmak keyiften sıcım.
0: Çok teşekkür ediyorum. Ve değerli izleyicilerimiz, gerçekten bizi izlediğiniz için size çok teşekkürler ediyoruz. Yine yeniden buluşmak üzere efendim. Asıl olan şarkılarda TRT Müzik'te. Sevgi ve saygılarımızı lütfen kabul buyurun. Şimdi biraz dedim ki Kerem Cene bir ters köşe olsun dedim. Bir oynak bir şeyler çalalım. Sen de eşlik etmeye çalış.
1: Tamam oğlum.
0: Hep romantiksin ya.
1: Tamam.
0: Hadi o zaman.

0: bulamadım.
1: Herkese merhabalar. Irmak Teyze ile Dünden Bugün'ün programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok sevdiğim bir grup konuğum, sevgili Kafadar.
0: Ne olur,
2: ne olur,
0: ne olur,
2: ne olur,
0: ne olur dön bana.
3: Diyorlar ki abi biz sizi arabesk bir grup olarak biliyorduk. Evet, yıllardan beri o albüm.

0: Karadeniz'in kraliçesi.
1: Zeynep Başkan.
0: Ve Kemençe'nin kralı.
1: Umut Ayvaz.
2: Zamane Perşembe TRT Müzik'te.

başka sahne Perşembe TRT Müzik'te. Çifte. Üflemeli çalgılar grubundan olan çift ağızlıklı bir çalgıdır. Üstten aşağı doğru genişleyen bir yapısı vardır. Çalınış biçimi ve ses yapısıyla zurnaya benzeyen çifte daha çok Trakya ve Kastamonu yöresinde icra edilir.

0: Gönüller bir olsun dedik ve huzurlarınızdayız.
1: Değerli izleyenler, TRT Müzik kanalında sizler için en sevilen şarkıları seslendirmek üzere huzurlarınızdayız. Yine bu programımızda çok değerli bir konuğumuz var. Uzaklardan geldi. Hoş geldiniz diyoruz sevgili Mümin Sarıkaya.
2: Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi ki bu akşam buradayız. Sizlerin misafiriyiz. Gerçekten muhteşem bir program ve böyle bir ekiple çalmak benim için gerçekten önemli bir akşam. Onu söylemek istedim. Teşekkür ederim.
1: Mutlandık. Çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık.
0: Evet Mümin'ciğim, tekrar hoş geldin.
2: Çok teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Seni yakinen tanıyoruz ama izleyicilerimiz için biraz zordur ama kendinden biraz bahseder misin?
2: Evet, birkaç programda ben bu konularda bir şeyler anlattım ama yine anlatayım. Yozgat doğumluyum ben.
0: Evet.
2: İşte bütün müzisyenler gibi ben de küçük yaşlarda bağlamayla başladım.
0: Harika.
2: Sonra bu işin sonu bestelere gitti, sözlere gitti. İyi ki de gitmiş.
0: İyi ki de gitmiş.
2: Evet. İşte bunları belki ileriki vakitlerde anlatırız. 20'li yaşlarda ilk bestemi yaptım. Sonra 30'lu yaşlarda diğer bestelerim geldi. 2 tane albüm yaptık. Gerçekten ikisi de benim için çok kıymetli albümler. Ve şu anda da çalışıyoruz bu pandemi dönemlerinde. İnşallah üretmek için elimizden geleni de yapıyoruz.
0: Harika. Öyle bir beste yaptın ki bütün Türkiye seni o güzel bestenle tanıdı. Bu güzel kalbinle tanıdı. İstersen bu güzel şarkında
2: olur,
0: programımıza
2: olur,
0: devam
2: tabii
0: edelim.
1: Önce şarkını dinleyelim, sonra benim sormak istediklerim var.
2: Tamam. Tamam.
1: Evet.
0: Ben yoruldum hayat.
1: Evet. Sevgili izleyenler, Mümin Sarıkaya sizler için söylüyor. Ben yoruldum hayat.

0: Çok teşekkür ediyoruz. Bu şarkıya umudun şarkısı diyebilir miyiz?
1: Diyebiliriz şöyle.
0: Başlangıç noktanız çünkü ve çok ciddi bir izleme sayısı, çok ciddi bir beğeni sayısı var.
1: Umud'un şarkısı şöyle diyebiliriz. Benim bütün, bunu da birkaç kere söyledim aslında, söylemek istemiyorum ama
0: Duymayanlar, bilmeyenler vardır.
1: umutların tükendiği bir anda yazmıştım bunu. Bu cümleydi ilk altın.
0: Demek ki umutlar tükenmiyormuş.
1: Evet, Altın Kelebek ödülü aldığında söylemiştim bu cümleydi. Şimdi aklıma geldi. Gerçekten de umudun tükendiği anda başka bir umut doğuyor insana. İlk de yazmışım diyorum. Yani insanlar bağırlarına bastılar. Bakın sizlerle ne güzel bir programdayız. İnşallah daha iyilerini yazarız.
2: Kavuşturan şarkı aslında.
1: Evet.
2: Mümin'le kavuştuk. Bir Refik Fersan şarkısıyla programımıza devam
0: Evet.
2: edelim.
0: Sözleri Cenap Muhittin Kozanoğlu'na ait. Benim de çok sevdiğim bir şarkıdır. Anonsunu sen yap istersen.
2: Rüzgar uyumuş, ay dalıyor.

0: Enfes bir şarkı, enfes bir yorum. Sevgili Neva Gülses ve Turgut Özipler'e de çok teşekkür ediyoruz. Tüm orkestramıza teşekkür ediyoruz. Gönlüne sağlık Yaya.
1: Teşekkür ederim. Sağ olasın.
0: Evet, hemen tekrar konuğumuz Memis.

0: Harika'ya dönelim. Hemen soralım. İlk bestenizi ne zaman yaptınız?
1: Zannedersem tam tarihini bilemeyeceğim ama 20'li yaşlardaydı.
0: O ilk besteyi merak ettik. Dinleyelim mi?
1: Tamam, söyleyelim o zaman.
0: Dinleyelim. Neydi
1: Tamam.
0: adı?
1: Al başımdan bu dertleri.

0: Ağzına sağlık.
1: Teşekkür ederim. Çok sağ olun.
0: Harika
2: teşekkür
0: bir eser.
2: Teşekkür ediyoruz. Gönlüne sağlık.
0: İlk eser miydi bu?
1: Bu benim ilk şarkım, ilk bestem, ilk belki de söz yazarlığım. Harika. Benim için kıymetlidir.
0: Çok
1: başka
0: güzel.
1: Bir yerdedir.
0: Çok güzel.
1: Gerçekten de her söylediğimde başka başka şeyler hatırlatır bana bu şarkı. Çok da beğenilen, dinlenilen bir şarkı.
0: Evet. Şimdi Canan'ından bir

0: Şarkı rica ediyoruz. Ne hazırladınız canım?
1: Ne olursun güzelim, sevsen beni.
2: Vay.
1: Yar deyip de sinene sarsan beni.
0: Şarkı değil mi bu?
1: Şarkı.
0: Evet.
1: Tüm TRT Müzik izleyenlerine sevgilerimizle, saygılarımızla dalgalandım da duruldum diyeceğiz.

0: Ağzına sağlık Canan Hanım.
1: Çok teşekkür ediyorum. Gönlünüze sağlık arkadaşlar.
2: Ağzına sağlık. Çok güzel bir sesiniz var.
1: Eksik olmayın. Teşekkür ederim.
0: Teşekkür ederim.
2: Vallahi iyi ki gelmişim. Muhteşem iki ses arasında.
1: Çok biz teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık.
0: Biz de
1: sağlık.
0: Çok mutlu olduk.
1: Peki Mümin Sarıkaya şimdi bize ne seslendirecek acaba?
2: Şimdi bizim birinci albümden Kerkük'ün Zindanı yapacağız. Çok güzel bir türküdür.
1: Dinliyoruz o halde Mümin Sarıkaya sizler için seslendiriyor. Kerkük'ün Zindanı.

0: Bravo.
1: Bravo.
0: Harika orkestramıza.
2: Orkestraya bir alkış.
0: Hocaman alkışlar.
1: Evet, müthiş düzenleme.
0: Evet.
1: Evet, Cihan Sezer ve Argun Erişçi'ye de özel teşekkürlerim var tabii ki katkılarından dolayı. Sağ olsun, var olsunlar. Evet Canan Hanım, kemanınız yanınızda. Şöyle bir Hicaz Taksim'i mesela. Olabilir mi?
0: Çok sevdiğim bir eser var. Sevilen bir eser Udi Hrant'ın. Hastayım, yaşıyorum görünmez hayaliyle. Evveline de küçük bir Hicaz, bir şeyler gösterelim. Elimizden geldiğince.
1: Haydi bakalım.
0: Kabul buyurun.

0: Hanım, içimize işledi bu şarkı. Çok
1: Evet,
0: teşekkür
1: şarkılarımız
0: ediyoruz.
1: gerçekten çok güzel.
0: Hadi bir hareketli şarkıyla programımıza devam edelim.
1: Peki, o zaman Teoman Alpay'ın sevilen bir şarkısı var. Onu seslendirelim.
0: Sen bensiz, ben sensiz.

0: Bravo.
1: Bravo.
0: Bravo. Argun Erişçi, Erdin Şenyaylar. Çok teşekkür ediyoruz. Harika ataklarınız, introlarınız için. Sağ olun. Gönlünüze sağlık. Mehmet
1: Mehmet
0: Akatay.
1: Akatay. Evet.
0: Evet, çok teşekkür
1: Her biri
0: ediyoruz.
1: bizim için çok değerli müzisyenler.
0: Evet, programımızın sonuna yaklaştık. Bizler için ne seslendireceksiniz, ne söyleyeceksiniz?
2: Şimdi yine benim bestem. Sözleri, bestesi bana ait. Aşk mı sandın diye bir şarkı.
0: Dinliyoruz. Aşk mı
2: Ha.
0: sandın?

0: Çok çok teşekkür ederiz
1: ben
0: sevgili
1: Mümin'ciğim. Çok sağ olun.
2: Evet, gönüller bir olsun dedik. Bir olalım, birlik olalım diledik. Bir programımızın daha sonuna geldik. Ve program konuğumuz Mümin Sarıkaya'ydı. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim.
2: Katıldığınız
1: çok
2: için programımıza.
1: Çok sağ olun. Çağırdınız, misafir
2: ayağınıza
1: ettiniz.
2: Sağlık.
1: Siz hep program yapın. Biz de hep gelelim lütfen.
2: Çok teşekkür ediyoruz
0: ederiz.
2: Tekrar. Finalimizi birlikte yapalım mı? Güzel bir Ankara türküsüyle veda edelim mi izleyenlerimize? Fida ile veda ediyoruz.
0: Efendim haftaya görüşmek üzere. Gönüller bir

0: yaşamadım.
1: Herkese merhabalar. Irmak Feci'yle dünden bugünün programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok sevdiğim bir grup konuğum, sevgili Kafadar.
0: Ne olur,
2: ne olur,
0: ne olur,
2: ne olur,
0: ne olur dön bana.
3: Diyorlar ki abi biz sizi arabesk bir grup olarak biliyorduk. Evet, yıllardan beri o albümleri de çalıyoruz zaten. Ama biz bambaşka bir şey dinledik. Evet, yapmak istediğimiz de zaten bu.

0: Merhaba sevgili türkü dostlarımız. Üç Yaren programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizi gönül dolusu sevgilerimizle, saygılarımızla selamlıyoruz efendim. Yine her hafta olduğu gibi bir saat boyunca birbirinden güzel türkülerle size yarenlik etmeye geldik.
1: Değerli izleyenlerimiz, Üç Yaren programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizlerle buluşmak, sizlerle türküleri paylaşmak çok güzel. Bugün de yine repertuarımızda sizler için hazırladığımız çok güzel türkülerimiz var. Bir saat boyunca bizden ayrılmayın, bu güzel türküleri birlikte paylaşalım.
2: Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Biz Üç Yaren birbirinden güzel türküleri sizler için seslendirmek üzere stüdyomuzda yerlerimizi aldık. Bir saat boyunca siz de evlerinizde, rahat koltuklarınızda, çaylarınızla, kahvelerinizle bizi bekliyorsanız başlasın o zaman müzik ziyafeti diyoruz. Ve ben mikrofonu sen bırakmıyorum.
0: Evet.
2: İlk türküyle şöyle bir Kırşehir'e doğru gidelim istiyorum. Kırşehir denince ilk akla gelen isimlerden.
1: Neşet Ertaş. Tabii ki
0: Neşet Ertaş.
2: Neşet Ertaş. Rahmet olsun diyelim.
1: Rahmetli yad edin.
2: Ve gönül dağı yağmur boran olunca benim dilime nasıl dolanacak hep birlikte dinleyelim.
0: Harika bir türkü. Çok sevilen, evet, çok evet, bilinen bir türkülerden bir tanesi. Aynen. Senden de dinleyeceğiz.
1: Selcan, evet. Kökçen, Şahin.
2: Haydi bakalım.

0: Beğendiğiniz
1: teşekkürler, teşekkürler.
0: Dayanamadık, bize eşlik edelim.
2: Çok teşekkür
0: dedik.
2: Ederim.
1: Peki şimdi sıra.
0: Evet, sıra bende herhalde.
1: Sanıyorum.
0: Ben de güzel bir türküyü daha çalıp söyleyeyim.
1: Evet.
0: Keyifledim. Çalar söyler başlayalım. Üğrünü üğrünü gelir dereden, yani bildiğimiz adıyla Bedir.
1: Bedir türküsü. Evet. Tuğba Ger. Evet. Sesine, nefesine sağlık şimdiden.

0: Tuğba gel.
1: Ay,
0: Nefesine,
1: ellerine sağlık.
0: yüreğine
1: Teşekkür
0: sağlık.
1: ederim.
0: Ağzına
1: Çok keyifle
0: sağlık.
1: okudum
0: Gönlüne sağlık.
1: valla. Saz sanatçılarımıza da çok çok teşekkür ediyorum bana eşlik eden birbirinden değerli arkadaşlarıma. Teşekkür
0: Yine güzel bir türkümüz var.
1: Kim
0: Yine Sivas
1: söyleyecek?
0: yöresinden.
1: Acaba?
0: Ben okuyacağım.
1: Hadi bir yapacağım.
0: Değerli izleyenlerimizle
1: Ali
0: paylaşalım.
1: Çakar'dan dinleyeceğiz zaten.
0: Muhlis Akarsu'dan güzel bir eser. Ona da buradan rahmet dileyelim.
1: Rahmet
0: Ey
1: olsun.
0: sevdiğim, sana şikayetim var. Ne sevdiğin belli, ne sevmediğin diyeceğiz.

0: Ah,
1: Bugünkü
0: ağzınıza
1: türküler
0: sağlık
1: öldürecek
0: hocam.
1: bizi.
0: Evet, bugünkü
1: Hepsi
0: türküler çok
1: birden
0: güzel.
1: güzel gerçekten. Bu da çok sevdiğim
0: Çok güzel
1: türkülerden biri.
0: türkülerden biri. Bu türküde de böyle bir şikayet var.
1: Ne sevdiğin belli,
0: Sevgiliden şikayet
1: duygularını
0: var.
1: belli etmeyen
0: Evet.
1: insanlara gönderilen bir türkü
0: Sevgiliden şikayet var. Ama
1: bence.
0: şikayetini gene ona yapıyor. Yani bu
1: Ona
0: kadar
1: yapıyor ama ne sevdiğin belli, ne sevmediğin
0: sevmediğin
1: diyor.
0: belli diyor.
1: Anlayamıyor onu,
0: Hani
1: çözemiyor.
0: çok ince, o çok çok
2: türküyle
0: ince bir yer.
2: ifade etmeye
1: Evet.
2: çalışmış duygularını. Evet. İyi ki böyle türkülerimiz
1: İyi
2: var.
1: ki. İyi
2: Evet.
1: ki. Evet. Şimdi geldik
2: Değerli
1: değil mi?
2: izleyenlerimize gelsin.
1: Tadımlık
0: Tadımlık
1: köşemize mi
0: köşemize.
1: geldik?
2: Sanıyorum öyle.
1: Öyle. Evet. Sevgili dostlar, şimdi tadımlık köşemizdeyiz ve yine çok güzel bir eser seslendireceğiz sizler için. Ne diyeceğiz
2: Kadehinde
1: arkadaşlar?
2: zehir olsa ben
1: Ben
2: içerim,
1: içerim,
2: bana
1: bana gir.
2: getir.
1: Dudakların
2: Dudakların mühür
1: mühür olsa
2: olsa
1: da ben
2: ben
1: açarım,
2: açarım, bana
1: bana
2: getir.
1: gir diyoruz.
2: Haydi bakalım.

0: Teşekkürler,
1: Evet,
0: teşekkürler
1: ağzınıza
0: arkadaşlar.
1: sağlık. Fena da
0: Gönlünüze,
1: okumadık
0: yüreğinize,
1: gibi.
0: nefesinize sağlık. Ve
1: Diyoruz ve kime dönüyoruz?
0: Selcan Kürkçen
1: Selcan'a dönüyoruz.
0: Şahin. Evet. Sene.
1: Çünkü yöre artık iç Ege gibi Ege olunca
2: Evet.
1: şivelerimiz de değişiveriyor.
0: Ne oğlum
1: Konuşmalarımız
0: veriyor?
1: değil.
2: Seni dönüyorsun.
1: Kütahya'ya geldik. Hisarlı Ahmet'ten alınan Yücel hocamızın derlediği benim çok sevdiğim türkülerden bir tanesi. İki bülbül derelerde ün eder.
0: Evet, çok keyifli bir türkü ve
1: Dinliyoruz sevgili
0: dinliyoruz
1: Selcan
0: Selcan
1: Kökçen
0: Kökçen
1: Şahin.
0: Şahin.

0: Selcan
1: Kökçen
0: Şahin.
1: Teşekkür ederiz sevgili Selcan. Sesine, yönüne sağlık.
0: Yüreğine sağlık. Çok sağ güzel.
1: İcrası
0: çok
1: da
0: güzel.
1: Kolay olmayan bir türküydü bu aslında.
0: Hisarlı Ahmet'in çok özel
2: benim de çok sevdiğim türkülerden biri. İnşallah hakkını vererek
0: serbest girişli ve
2: izleyenlerimize teslim edebilmişimdir.
0: Ritimli kısma giriyor. Sen de çok güzel yorumladın.
2: Çok teşekkür ederim.
0: Nefesini yüreğine, gönlüne sağlık. Evet, Tuğba
1: şimdi
0: gel.
1: Şimdi geldi sıra Yaren'imize.
0: Evet.
1: Toparlanın.
0: Ne diyeceğiz?
1: Denizli'ye gidelim.
0: Öyle
1: gidelim.
0: Mi?
1: Gidelim mi?
0: Pekala.
1: Denizli'nin adım adım yolları diyelim.
2: Çok güzel.
0: Dinliyoruz. Tuğba Ger.

0: Tuğba Ger.
1: Evet, güzel memleketime gittik
2: İnsan
1: geldik.
2: Memleketine de gidince şekerleniyor,
1: evet,
2: ballanıyor.
1: Çok bambaşka oluyor değil mi, sen bilirsin. Evet.
0: Yaren'le evet. de güzel oldu.
2: Çok güzel.
1: Çok teşekkürler.
0: Tuğba'cığım tepesine gönle sağlık.
1: Ege türküleri zaten
2: bambaşka.
1: Evet. Başlı başına Yaren'e yakışan türküler.
0: Bu da

0: Denizli'nin beylik türkülerinden bir
1: Tabii ki.
0: tanesi, değil mi?
1: Sevgili
0: Evet.
1: hemşehrilerime de buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderdim.
0: Ne
1: Evet.
0: güzel oldu. Evet.
1: Şimdi.
0: Şimdi bugün ben de bir Neşet Ertaş türküsü okuyayım. Aynı zamanda Üç Yaren yapım ekibimizin de

0: Ah işte bir
1: Ellerinize
0: güzel
1: sağlık.
0: Neşet Ertaş
1: Türküsü
0: türküsü daha
1: daha.
0: dinledik.
1: Evet.
0: Güzel sazından, sesinden.
2: Teşekkür ederim. Sağ olun. Var olun arkadaşlar.
0: Gönlüne sağlık.
2: Orkestramıza çok teşekkür ediyorum.
0: Sevgili Selcan'a dönüyoruz şimdi.
1: Şimdi Ordu'ya doğru gidelim. Ordu Ünye. Ünye'den çıktım başım selamet. Ceviz deresinde koptu kıyamet.

0: Ne kadar güzel.
1: Harika
0: Dinlemelerine
1: değil mi?
0: sağlık.
1: Evet.
0: Diyoruz
1: Tuğba
0: ve ben size bir
1: Ger.
0: deyiş seslendirmek istiyorum. Yöremiz Tunceli, ayrılık hasreti kâr etti cana. Değil.

0: Teşekkür ediyorum.
1: Ağzına sağlık.
0: Tuğba, sağ ol, çok güzel bir değişti bu da.
2: Harika. Çok güzel.
1: Senin sesinde çok de güzel. Çok güzel
0: can buldu. Çok teşekkür ederim canım benim.
2: Ağzına, hani böyle insanı bir yerlere alıp götürüyor.
0: Değil mi? Ya. Değil evet. mi? Öyle bir türkü gerçekten.
2: Bu türkü de öyle türkülerden, değişlerden bir tanesi. Sen evet. de çok güzel yorumladın.
0: Çok teşekkür ederim.
2: Ve şimdi hareketli bir türkümüz evet. var. Değerli izleyenlerimiz. Bunda bir

0: Harikasın. Sesine gönlüne sağlık.
1: Ağzınıza sağlık.
2: Yüreğinize gönlünüze sağlık sizin de. O güzel seslerinize.
0: Çok
2: sağ
0: teşekkürler.
2: Olun.
0: Evet. Ve bu programımızın sonuna yine.
2: Evet. Bu türküyle.
0: Ne çabuk bitiyor değil mi bu güzel
2: bugün
0: şeyler?
2: Bugün de üç arenin sonuna geldik.
0: Sevgili dostlarımız. Bugünlük bizden bu kadar. Sizlere gerçekten doyum olmuyor ama inşallah haftaya yine aynı gün ve saatte birlikte olmayı diliyoruz. Sağlıcakla ve yarence kalın.
2: Efendim, haftaya yine güzel türkülerimizle sizlerle o gönül birlikteliğini yapmak istiyoruz. Haftaya görüşünceye dek her şey gönlümüzce olsun. Sağlıcakla kalın efendim. Hoşça kalın.
1: Bu haftalık bizden bu kadar dedik. Ben de her hafta söylediğimi, söylemeye çalıştığımı tekrar etmek istiyorum. Bir hafta sonra görüşünceye dek bedenlerinizden sağlık, gönüllerinizden huzur, gözünüzden, kulağınızdan TRT hiç eksik olmasın. Hoşça kalın.

0: Dijital dünya artık sadece bir araç değil, sinsice ilerleyen bir zaman katili ve bilinç işgalcisidir. Dijital bağımlılık, bilişsel faaliyetlerde gerilemeye ve dikkat süresinin patolojik şekilde azalmasına yol açar.
1: Anne, açın ben.
2: Birazdan hazırlarım.
0: Aile içi iletişim koptuğunda teknoloji görünmez bir duvar haline gelir. Mavi ışığa maruz kalmak beynin amigdala bölgesinin büyümesine neden olur. Bu bölge saldırganlığın ve dürtüselliğin yönetildiği bölgedir. Dolayısıyla çocuklarımızın kontrolsüz olmasına neden olur. Dijital dünyaya hapsolup gerçekliğini kaybetme.
3: Çocuklar, telefonlardan uzak duralım artık, olur mu? Birbirimize yakın olalım.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözit adlı programda her hafta olduğu gibi bugün de çok değerli bir sanatçıyı ağırlıyorum. Gitar sanatçısı Sinan Erşahin.

Sevgili dostlar, merhabalar efendim. Hepimizden hepinize gönül dolusu sevgiler, saygılar. Yolumuza hoş geldiniz. Gönül yolumuza hoş geldiniz. Aşkın hallerine hoş geldiniz. Aşkı meşketmeye hoş geldiniz efendim. Karacaoğlan'dan söyledik ve aslımızın dahi bestecilerinden Saadettin Kaynak bunu da bestelemiş. Evet. İncecikten bir kar yağmış, tozmuş Elif, Elif diye. Her şey birden gelir, bire gider. Elif'te bütün harfler gizliymiş. Onların açılımı, bütün kainatın yazılımı oluyormuş. Evet efendim. Sonrası ne geliyor?

Bir gurbet şarkısı. Bir gurbet şarkısı. Gurbet içimde bir ok. Her şey bana yabancı. Hayat öyle bir han ki acı içinde hancı. Sevmek korkulu rüya. Yalnızlık büyük acı. Hangi kapıyı çalsam karşımda buruk acı demiş Teoman Alpay. Rahmet olsun. Çok güzel bir şarkıyla huzurlarınızdayız efendim. Buyurun.

Evet. Buruk acı, evet, iç burkan bir şiir ve aynı zamanda ona uygun melodik bir yapı. Efendim, geliyoruz bir Nihaven şarkıya. Evet, bizim Türk müziğinin daha çok halkla buluşmaya başladığı zaman

Onların bir bestecisi Osman Nihat Akın. Osman Nihatlar, evet. Halkın daha çok şarkılara, yani halk kitlelerinin şarkılara daha yakın olduğu, tabii iletişim araçlarının da oluşması, radyonun ortaya çıkması, radyoyla daha dağılması. Plak o kadar çok güncel değil o zamanlar. Belli evlerde gramofonlar var ve taş plaklar var. Ama netice itibariyle radyo ile beraber halka ulaşmış bir konumuz olan musikimiz var bizim. Ve sizin de çok sevdiğiniz bir şarkı. Ben mi giriyorum? Nasıl yapıyoruz? Ses gösteriyorsunuz o zaman bana.

Evet. Bir ihtimal daha var. Türk müziği yayınlarında bayraklaşmış bir şarkıdır. Efendim, bir dönemde de hakikaten şarkılarıyla insanları meşgul etmiş ve mutlu etmiş olan Baki Çallıoğlu, Allah rahmet eylesin, bestesi de, güftesi de kendisine ait bir Nihaven şarkıyla programımızda yer alıyor. Kendisini saygıyla anıyoruz. Buyurun efendim.

Bir sahne bitirişi yapalım. Evet. Biraz Baki Bey'in canı sıkılmış. Rahmetlenin. Evet. Bir akamete uğramış. Bir aşk zannıyla bağlandığı bir birliktelikten acı vererek bir kopma yaşamış zannediyorum. Yıllarca boş yere ağlayıp kanmam, bu yıllarca boş yere ağladım, kandım anlamını taşıyan bir sözcük. Evet, ama netice itibariyle de ne yazık ki hicran gözyaşı dolu. Niçin? Bu aşkın sonu diyor, aşkı kabul ediyor yani neticede. Evet, Allah hakiki aşklara getirsin bizi, karşılaştırsın ki böyle yanılsamalarla sonra dizlerimizi

dövmeyelim. Evet, Melek Hiç Hanım size neyi hatırlatıyor? Bir Muhayyer Kürdi şarkıyı hatırlatıyor. Ve Melek Hiç ve Muhayyer Kürdi dediğiniz zaman da Amir Ateş'in, o sevgili abimizin dillerden düşmeyen o güzel şarkısını hatırlatıyor. O zaman sevgili dostlarımız için biz bunu derhal seslendirelim.

Çok güzel, tamam. Bir şey demedik. Ama yani bu girdaba düşerek ne enflasyonla başa çıkabiliriz, ne sınırlarımızı koruyabiliriz, ne kendimizi geliştirebiliriz. Çöker kalırız. Buradan yola çıkacağız. Yardan ayrılma sebebimizi, gurbette kalma sebebimizi, onulmaz dert yoktur, derdin dermanını bulma çaremizi, yol uzun, gurbet acı, dağları aşabilme meselemizi düşünmemiz ve halletmemiz lazım. Yani Ferhat dağları delmiş değil mi? Şirin'e varmak için. O zaman Şirin'e varmak için dağları delmeyi göze alamayan, çalışmayan, bunun için ayağa kalkmayan kişinin böyle sol diyezli hicazlarla kendini çürütmesi normaldir. Evet efendim, devam ediyoruz. Bir anonim türkü, harika. Buyurun efendim, buyurun, buyurun.

Yani böyle de insanın damarlarında kanını hızlandıran eserlerimiz de var. Rumelimiz bu başka türlü keyiftir, başka bir dinamiktir. Evet. Efendim, bir takım tespitlerimiz olmuştu. O tespitlerden yola çıkarak şimdi Niyazi Mısır Hazretleri'nin bu konulara bir bakışını süzeceğimiz, oradan edineceğimiz bir bakış açısıyla bu dertlerimizin aslında bize uç veren birer çıban olarak dermanı çağırıcı olduğunun da farkına varmamız lazım. İşte Hazreti Pir bunu ikazla bize neler demiş. Hep beraber onu biz söyleyelim, siz dinleyin. Cenab-ı Hak'ta idrak edebilme ve onu eyleme dönüştürebilme ve yükselme ve arızalarımızdan kurtulma imkanını bize bahşetsin diyelim. Buyurun efendim.

0: Türküler dile geliyor. Halk müziğinin usta ismi Selahattin Alpay.
1: İske olursam daldan varda, parmağızı yanağında.
0: Ve türkülerin sevilen sesi Hamdiye

Zeynep Başkan'ı ağırlıyor. Türkü Deryası bu akşam TRT Müzik'te.

0: damadım.
1: Herkese merhabalar. Irmak Teyze ile Dünden Bugün'ün programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok sevdiğim bir grup konuğum, sevgili Kafadar.
2: Ne olur,
3: ne olur,
2: ne olur,
3: ne olur,
2: ne olur dön bana.
4: Diyorlar ki abi biz sizi arabesk bir grup olarak biliyorduk. Evet, yıllardan beri o albümlerini de çalıyoruz zaten. Ama biz bambaşka bir şey dinledik. Evet, yapmak istediğimiz de zaten bu.

0: Teşekkürler efendim. Harikasınız. Her hafta olduğu gibi.
1: Vallahi
0: sağ
1: şimdi...
0: olun, var olun.
1: Efendim, yar bulması kolay değil öyle eskisi gibi. İnsan canını da verir, servetini de verir, her şeyi verir yani.
2: Hoş geldiniz. Her hafta aynı şekilde böyle bizleri sadece Ankara'dan değil, Anadolu'nun farklı illerinden gelip bizleri görmek için can atan değerli seyircilerimiz var. Onlara hoş geldiniz diyoruz efendim. Hepiniz hoş geldiniz. Sağ olun, var olun.
1: Burada stüdyoda gelen, bizleri izlemeye, desteklemeye gelen bütün seyircilerimize çok çok teşekkür ediyoruz. Ekran başındaki izleyicilerimize de çok çok teşekkür ediyoruz. Sizlerin enerjisi bizlerin enerjisiyle birleşiyor ve bizler de bu işi elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. İyi ki varsınız, teşekkür ediyoruz.
2: Hoş
1: İyi
2: geldiniz.
1: Bir program olsun. Hoş geldiniz. Şimdi bendeniz bir eser seslendireceğim. Tunceli'ye gideceğiz. Şu yalan dünyaya geldim geleli diyeceğiz. Dostlar, haydi bakalım hep beraber çalalım, söyleyelim.

0: Eyvallah. Teşekkür ederiz.
1: Ellerinize sağlık canlar. Umut'cum ağzına sağlık, eline sağlık.
0: Eyvallah.
1: İçimizi sızlatan tüm orkestranın ellerine sağlık efendim. Şimdi ben de sizleri bu Umut'un güzel eserinden sonra Kırıkkale Keskin'e götüreceğim. Orada bizim

0: yaşayan büyük ustamız var. Seyit Çevik'in kemanının tonunu yaşatan Çetin İşten ustamız var. Kırıkkale'ye, Keskin'e selam gönderelim.
1: Ustamıza selam olsun.
0: Bir alkış da gönderelim tabii ki onlara. Onun bir bestesi, sözü de Mustafa Turan Güngör'e ait bir eser. Belki de çok okunmuyor ama bilenleriniz vardır diye umut ediyorum. Bu kara sevdayı sardın başıma diyeceğiz efendim. Hem Kırıkkale'ye, hem Keskin'e, hem de Çetin İşten ustamıza, kemanın ustasına çok selamlarımızı gönderiyoruz. Bu eseri de ona gönderelim, armağan edelim efendim.
1: Haydi bakalım.
0: Son 2-3

0: Efendim, aramızda birbirinden değerli iki üstadımız var. Birisi ablamız, birisi ağabeyimiz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş geldiniz efendim.
3: Hoş geldiniz.
0: Şimdi bizler TRT çatısı altında aynı yolda değerli üstadlarla yolcuyuz. Ve onlarla birlikte çalışıyor olmak, daha doğrusu beraber nefes alıyor olmak, aynı ruhta birleşmek bizler için gerçekten çok büyük bir fırsat ve çok büyük bir keyif, onur. Sizlerle birlikte olmak, aynı programda meşk edecek olmak bizim için çok büyük bir keyif. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Teşekkür
1: ederiz.
2: Hoş geldiniz.
1: Biz de çok mutluyuz. Ben zaten çok seviyorum ikinizi de. Mümkün olduğu kadar mutlaka izliyorum. Ben de bir zamane aşığıyım aslında. Çok değerli kardeşlerimi her zaman tebrik ediyorum ama bir de seyircilerin huzurunda tebrik etmek istiyorum. Çok güzel gidiyor her şey. Bence süper.
2: Çok sağ olun.
0: Teşekkür ederiz. İyi ki varsınız.
4: Ben de birkaç şey söylemek istiyorum. Gerçekten Umut, zaten uzun yıllardır tanıdığım bir arkadaşım, kardeşim. Çok severim. Uğur da sonra 2015 yılından sonra
2: fena
4: tanıştık. Uğur da çok sevdiğim kardeşimdir. Fena değil değil. Ya, sizler de çok takdir ettiğiniz ama inanın bizim için de ikisi çok kıymetli. Çok TRT sanatçıları içerisinden böyle işte Umut'un memleketi ayrı. Uğur'u zaten biliyorsunuz. Ona rağmen mükemmel bir ikili oldular. İyi ki anneleri onları doğurmuş. İyi ki tanımışız sevgili kardeşlerimizi.
1: Evet.
4: Burada olmaktan ben de çok mutluyum efendim. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sağ olun.
0: Eyvallah. Efendim şimdi konuklarımızı davet ederken bir VTR yayınlandı. Orada Semra abla çok güzel bir uzun hava söylüyordu. Gidirem diye bir uzun hava var. Abla şimdi orada VTR'de yayınlandı ama benim canlı, eğer böyle ricamı kırmazsan onu burada şöyle canlı canlı çalsak söylesek güzel olmaz mı da? Ne
1: olur
0: dersin?
1: Zevkle, keyifle inşallah. Okuruz.
0: Haydi bakalım o zaman dostlar, çalalım, söyleyelim. Tonumuz re.

0: Semra Algül. Harikasın abla.
1: Ağzına sağlık.
0: Şimdi abla, ben senin sesini duyduğum zaman ses renginde sanki Erzurum'da bir mey çalıyor bir uzun, ama öyle bir ahenk, öyle bir tat, öyle bir lezzet var. Avazın var olsun.
2: Canım benim.
0: Seninle beraber çalmak, söylemek, meşk etmek çok güzel bir şey. Teşekkür ederiz.
2: Benim için de öyle.
0: Eyvallah.
2: Benim için de çok kıymetli.
0: Evet.
2: Burada bu programda olmak, sizin gibi iki tane üstad diyorum. Benim için çok kıymetlisiniz. Benim için üstadsınız.
0: Estağfurullah.
2: Yolunuz, bahtınız hep açık olsun. Çok büyük keyif alıyorum. Ben keyif alıyorum. İnşallah sizler de keyif alıyorsunuzdur. Çok teşekkür ederim o güzel alkışlarınız için.
0: Teşekkür ederiz.
3: Meyde de Ömer Altuntaş bizlere açış yaptı. Bunlara da alkış. O zaman devam edelim. Gürsoy abiden bir türkü dinleyelim diyoruz. Abi sen kendin türküyü...
1: Olur istersen.
3: İstersen yöresini söyle.
1: Bir türkü de ben söyleyeyim, hazır buraya kadar gelmişken istersen. Dama çıkmayız olur diye güzel bir Gaziantep türküsü var. Yakında kaybettiğimiz TRT Ankara Radyosu ses sanatçılarından Elazığ Madenli Zülküf Altan'ın kaynak kişilik ettiği bir türkü. Zülküf abiyi de buradan ellerinden öpüyorum. Zülküf abi derlemiş bu türküyü. Dama çıkmayız olur, çuhaşal var, toz olur, emmoğlu diye bilinir. Bu türküyü okuyacağım. Arasında da Halit Araboğlu'ndan alınan bir barak havasını seslendirmeye çalışacağım efendim. Teşekkürler, sağ olun.
0: Haydi bakalım.

0: Teşekkür ederim efendim. Sağ olun, var olun. Teşekkürler.
1: Helal Emmioğlu.
0: Eyvallah Dezioğlu, sağ olasın.
1: Gülsey abi çok teşekkür ederiz valla. Bambaşka bir hava kattın. Güzel oldu mu böyle, arada da Barak vardı?
0: Sağ olun, teşekkürler. Yani sizlerle olmak güzel, Umut'cum burada olmak. Ömer'e de ayrıca teşekkür ediyorum. Orkestramıza çok teşekkür ediyorum. Zamanı Orkestrası zaten gerçekten TRT Müzik ekranlarında çok sevildi. Orkestra, yani solistlerinin dışında orkestra da çok dikkat çekici ve güzel. Herkese çok teşekkür ediyoruz, emeklerine sağlık. İki kardeşime ayrıca teşekkür ediyorum.
1: Eyvallah.
0: Bu güzel programı buraya kadar getirdikleri için sağ olsunlar, var olsunlar. İnşallah hep de devam etsin. Var olun, sağ olun.
2: İnşallah.
1: Eyvallah. O zaman şimdi kuşlar gibi ötüşüyorsunuz abi valla. Bülbül gibisiniz.
0: Olur. Valla Semra biraz bülbüle benziyor da benim sesim karga gibi sanki.
1: Olur mu ya?
2: Yok, hakkını yeme.
1: Valla burada güzel sesli kuşların her çeşidi var.
0: Evet.
1: Anlayana.
0: Evet.
1: Değil mi efendim? Gayet evet. Güzel.
0: Eyvallah, sağ olun.
1: Şimdi yeri gelmişken Gülsey abi sen mi konuştun, kusura bakma.
0: Estağfurullah canım, yok.
1: Aramızda Ankara'nın dışından gelen konuklarımız var. Öncelikle Eskişehir Odun Pazarı Halk Eğitim Merkezi Türk Halk Müziği Korosu aramızda. Hoş geldiniz. Zaten alkışlardan belli olduğu gibi bayağı kalabalık gelmişiz. İyi ki geldiniz efendim. Çok güzel çalışmalar yürütüyorlar. Ben de bir konserlerine katılmıştım. Değerli şefimiz Ahmet Kızılok eşliğinde, şefliğinde. Ayağınıza sağlık. Hoş geldiniz efendim. Eyvallah. Efendim şimdi bendeniz bir eser seslendireceğim. Ama bunu yalnız söylemek istemiyorum. Sevgili ablacığım, abicim, sevgili Uğur da eşlik eder. Sizler de biliyorsanız sizler de mutlaka eşlik edin efendim. Gül dibine har düştü, ötüşün kuşlar ötüşün diyeceğiz. Biliyorsak hep beraber söyleyelim.

0: Eyvallah. Teşekkür ederiz. Ağızlarınıza sağlık. Teşekkür ederiz.
1: Uzun zamandır
2: çok güzel ötüştüğümüz valla. Tebrik ediyoruz.
1: Ağzına sağlık Umut'cum. Çok güzel.
2: Ne güzel türkü ama böyle hep birlikte söyleyebildiğimiz güzel bir türkü oldu.
3: Koro şimdi, da başarılı. Evet. Gerçekten çok büyük bir koronuz var maşallah.
2: Koromuz gittikçe genişliyor. Yerimiz yetmiyor bizim. Üçüncü kat, dördüncü kat buraya 10 kat falan yapmaları lazım yani. Yerin evet. Yetmesi için.
3: Evet.
2: Her hafta da artıyoruz.
3: Aynı böyle güzel.
2: Öyle bir zaman izleyicisi, öyle bir türkü dinleyicimiz var. Çok teşekkür ediyoruz efendim.
3: Evet.
2: Bu ilginiz için çok sağ olun. Şimdi ben bir türkü okuyacağım. Aslında bu Ahmet Gazi Ayhan'ın bir bestesi olarak, Gürsoy abi daha iyi bilir, o eski arşivleri tarar. Doktor Civan'ım diye. Ama tabii bunun bir filmi var biliyorsunuz. Kemal Sunal oynadığı bir filmi. Bunu ben araştırdım. Konyalılar, böyle Kayseriler okuyor. Meğersem bu anonim, yani bir türküymüş bu. Ahmet Gazi Ayhan olarak kayda geçmiş. Belki de onun bestesi, bilemiyoruz. Şimdi ben de onu söylemeye çalışacağım. Türküdeki güzel şeylerden birisi bağlamanın farklı formlarını anlatıyor. Bağlama, cura, saz. Ve Ahmet Gazi Ayhan da önemli bir bağlama üstadı biliyorsunuz, Kayserili. Biz Kayseri ve Konya dolaylarında söylenen bir türkü olarak bunu anons edelim. Bildiğiniz yerlerde de girersiniz zaten diye düşünüyorum efendim. Sağ olun, teşekkürler. Ahmet Gazi Ayhan olduğu için de Umut'cum şöyle bir bağlamayla o Ankara'nın Gostak şeyinlerinden yapacak böyle. Kaşık
4: yok
2: havası
4: ya.
2: Gibi yani düşünürsün.
4: Hadi bakalım.
2: Tabii kaşık havası deyince de Şakir'in bir numara kaşıkta.
4: Şakir hazır mıyım?
2: Her yerinden bir şey çıkartabiliyor. Sihirbaz gibi adam. Hazır mıyız? Hep beraber söyleyelim hadi.
4: Say girelim koca yürük.
2: Umut ve kaşıklarla tabii ki olmazsa olmaz Berat abimiz de giriyoruz.
4: Ben kaşıksız efendim. Giremem abi.
2: Son 2, 3, 4...

0: Teşekkürler efendim. Sağ olun, var olun.
1: Yaşa.
0: Hadi bakalım.
1: Bravo.
2: Tebrikler canım. Ağzına sağlık.
0: Teşekkür ederiz efendim. Sağ olun, var olun. Ama en büyük alkış kendinize gelsin. Vallahi çok süper eşlik ettiniz. Ekran başındakilere de gelsin. Tabii ki aramızda, anons etmeyi unutmadık. Onlar aramızda. Her zaman gönlümüzde. Mut'tan gelen, Mersin Mut'tan. Çukurbağ'dan gelen efendim. Kadınlar korumuz var. Çukurbağ Kadınlar Korosu. Onlara da bir alkış. Bizleri dinlemeye gelmişler. Sağ olsunlar, var olsunlar. 7 saatlik yoldan geldi kendileri. Sağ olsunlar. Şimdi onları da inşallah bayram programında sizlere özel bir programla onlara kavuşturacağız sizlere. Çok güzel türküler kendilerinden dinleyeceğiz. Hoş geldiniz efendim. Tüm Muta da selamlar. Teşekkür ederiz.
1: Şimdi Semra ablacığım.
3: Canım.
1: Senin çok güzel söylediğin bir türkü var. Dereden dudu geçti. O türküyü senden dinlemek istiyoruz.
3: Ay tabii ki, zevkle, keyifle.

0: Semra Algül.
1: Ağzına yüreğine sağlık sevgili ablacığım.
2: Teşekkür ederim.
3: O zaman hiç vakit kaybetmeden
2: çalan dostlarımızın ellerine sağlık.
1: Ağzına eyvallah. Sağlık.
2: Çalan güzel olunca
1: estağfurullah.
2: Söylemek de güzel oluyor.
1: Çalan güzel, dinleyen güzel. Herkes güzel. Yani.

0: Rabbi sen ister istersen bir
1: Tabii
0: anons et.
1: tabii. Yani Şanlıurfalı bestekar Abdullah Nail Bayşu'ya ait ve ülkede çok bir dönem çok ünlü solistler tarafından da okunan bir türkü. Türkü formunda bir beste. Onu seslendirmek istiyorum. Sürme çekmiş gözlerine inandım yar sözlerine.
0: Peki abi bunu şöyle yapsak.
2: Ya
0: girişini
2: de
0: böyle bir bizim arkadaşlarla beraber sen de tef
2: çok
0: çalsan
2: güzel olur.
0: Şöyle
2: sen
0: bir ritmine giriş
1: olur.
0: yapsanız.
1: Olur. Tamam.
0: Biz de size kavuşsak
1: olur.
0: Olmaz mı?

0: Gürsel abi, bu demo hani şarkıları çıkarıyorsun ya, ilk demo gibi bir şey. Öyle bir şey mi abi?
1: Yani bugün burada senin misafiriniz Uğur'cum. Sen ne dersen öyle olsun. Aslında öyle değil de öyle olsun.
0: Tamam abi.
1: Eyvallah.
0: Benim tamam, seni kızdırmayalım.
2: Abi eline gönlüne sağlık. Tam da böyle Gürsel abi bitirirken de hemen teflede işaret veriyor. Tabii diyor canım, ki ya, bitiriyoruz arkadaşlar.
0: Hele ben ağzım böyle adam. Vallahi ne güzel.
2: Bravo.
1: Başlamayı da bitirmeyi de abilerimizden öğrendik. Biliriz yani. Alkış. Eyvallah.
0: Daha güçlü alkış olsun efendim.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Her harikasınız vallahi.
1: Teşekkür ederim.
3: Ekip güzel ama gerçekten. Ekibiniz çok güzel. Çok eyvallah. Seviyorum hepinizi.
2: Şimdi biz artık böyle bizim ekipte herkes isim biliniyor.
0: Yabancı
3: bilinir.
0: Yok.
2: Birisi herkes gelmediği Türk. Zaman seyircilerimiz bize diyorlar ki hayırdır, niye yok bizim arkadaşımız, niye gelmedi, bizden hesap soruyorlar artık.
3: Ah,
2: efendim biz mümkün mertebe ekibimizi dağıtmadan sizlere tam kadro çıkmaya çalışıyoruz ama bazen böyle eksiklerimiz, farklılıklarımız olabiliyor ama zamane böyle devam ediyor efendim. Şimdi her güzel şey biraz hızlı mı bitiyor ya da her güzel şeyin bir sonu var mı?

demek lazım bilemiyorum ama efendim biz yine bir programımızın sonuna geldik. Birbirinden değerli iki üstadı, iki usta ismi ağırladık. Bizlere çok güzel türküler söylediler. Şimdi sizlere hepimizin bildiği, hep beraber söyleyeceğimiz bir halayla veda ediyoruz. Mardin kapı şen olur, dibi degirman olur diyeceğiz.

0: Karadeniz'in kraliçesi.
1: Zeynep Başkan.
0: Ve Kemençe'nin kralı.
1: Umut Ayvaz.
2: Zamane yarın TRT Müzik'te.